قلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص

وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.

فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال

واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار

فغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا

Vallahu hayrul makirin. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ kâlû kad semi'nâ lew neşâ'u.

Roj baş, roj baş, roj baş. Sabah bixir gudarin azizu eşam. Bixir atın sersera ser şavara hatın evder. TRT Kurdî Radyo'ya u evder. Cihuvare müzika Kurdî ya. Koşu şerinu delala kuvve sabahı me disa jara kadın bahavra bin. Az Hasan Ortaş der henerim ni tekniki Zülfü Kartakul hata di saatan. Eme bu hoşkayı pedalali vakidin jibe enerji u kefa sere sabahı me bahavra bin. U tevi veke müzike meyen ku hoş hoş me bijartiye hel bijartiye. U her uha tevi dahuazen ve tevi dahuazen ku ne iro ve sabahı unej me bikin. Ku jinha da mesaj pemin u hatna berde semin. Az yek bir kluan binerim bala xob duman u eme de tavaj binerin deja van stranin xoş van stranin zaman me şerin u dalal irodisa be xora xor be guma gum u wak idenji be kefu joşa sabah bavrana ijaj bove kese ku nahal serkar u bare xoya kese ku jir u jihat ye ku ve sabah hişyar buye u des bi kar u bare xwe kiriye u ji ve sabah istifade dikin ya u saata xweş ji kesên ku jir u jihatî kesên ku êdî dest pê kirine yanî di nava vir de me dest zû dest bi rojê kir û ev rojî bira

0: Guhdarên aziz, guhdarên delal, deja û mixiratin kerem kin. Senê civatê, nava civatê, orta civatê, civat li vedere diwana meclisa me li vedere medaniye hazir û amade û wekî din jî ji hemû gund û bajarê me, ji hemû welatê me, milletê me, xelkê me, gelê me li vedere û tev jî em bi havrana maşallah bê nezer ve inşallah bibêjin. Tevî çend heb silava, tevî çend heb dengajî kam lê bilêrin hela bêlin. Halû, kêfa we çi ye, çawa ye?
1: Genge Hesan, selam aleyküm. Ömer Aslan Avrin merkezli. Un bir kaza bir bela bir daha resmi ekran peyvele.
0: Vay kardeş de razı be kekem ya. Vallahi gava kutu u sadı beji. Yani tidbeqe ev dağa giyişine berdeste me kode van kabul kir ya. Av kasan bejin kefamte. Vay saata ta hoş tesle tesağ be kekem eyca. Slavi hoşan diye. Tevi slavi hoşan slavi havalu ho grevi jene. Vay ser sera ser çavara.
2: Na, zekalki meydini havali me Ahmet'e ya. En küçük emeğe. Seyda Perinçek Merdin'e dixaze eğer imkan ha bayı mera lexin ami galegi memnuniyet bir sipas dikim ki tara sevkertin bajar idiri bütün hami dünyaya ve selam hürmet
0: Sar çavara kekem ya valla te merveki hecai u aji reis slavi hoştara u vaki dinji çuke vara az slavi hoştinem her bir şey malata va hayra tizani nevsa çuk jana va liberdile merva liberdile merva ambition şeyin tirin yani şu mazlan ija ki çuk be bi avaye keke saatata hoş bele godarin aziz medgo techno fest İja Teknofest'a me çiye çavaya gudarin aziz u delal Teknofest li bajare Urfa el bajare Ruhaya em çit bejin iro em bejin jibo kun harin Teknofest'i reya ve vekribe uğra ve ahire be İja Teknofest'i çi heye brasi gelek gelek tiştene tijje tiştene çar ojave devam bike hatta çare maha cotmehe yani jih çırya peşin Jibo ve ki embejin çi heye yani sterken Türkiye'ne solo Türkiye'ye bayraktar akıncı ve kidinci gelek tişene hür kuşu uvan embejin tişte kudu dünyaya da tenne de deste Türkiye'de hene u Türkiye vana bu xo çekir ye jibo ve ki geleki mühim u giringe evare konser hene u jgeyni ve peşbazi hene gudarin aziz bistek beri Ahmet Yukuş havale meşi tam lüvedere bu u bavay ki zindij mera got ija heşe çekir ya payza kal lüvedere sistemin otonom yen kuş barxo vay hama beje robot peşaroş sibaroş hama beje embejin 2005 lüvedere çima une bejin çimki teknoloji de bi sadan proje

Gudarên Aziz, îro 3 îlona 2026 roja çarşemeye. Di TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat 11'an dest bekir. Ez Abdullah Koçalın. İsrail'e hünkar tevi agır besteci li Xezze'ye da. Hest 8 Filistini katil kirin. Serok Vezire Qatar'a El Sani got, Netanyahu sucen şerdike. Balafra Dubai Tel Aviv'e sinyala revandine da, dedan nezi sed reviyen İsrail'i hebun. Jiberve İsrail'e jet rakırın, bere teyare da Arabistan'a Saudi. Pişre kefşbuku pilotan leç kiriye, jiberve sinyala şaşkaya. Serok Amerika'ya Trump got, İran devere raye. Emnihaj tengavı hürmüze, ligori bere zedetir petrol edikşinin. Li Japonya'ya li Tokyo'ya paytaxt 35 rojan li pey hev, be sekanu ravestan barambari. Ev yek bu rekor. Heruhaj berşiliye turizm sekini, fiyetin zerzavatçı gram bun. Meclis sibe devebe Serok Komar Erdoğan bi münasebeta destpêka sala çêkirina zagonan ve di komcivina tevahide baxve. Lijneya kontrole ya devletiye dest bikar kir evye xebat enfonan en van demen davi yek bi yek kontrol bike. Her uha heyata venirina fonan jî sebeku pereyn velatiyan tavile lêve gerinin ve bişuğulu. Ali Kare Serok Komar Cevdet Yılmaz got lazime spor me bigine hevdu. Neku dubendiye teyhe navame. Dadgeha desture qirarda pişti hevberdane nefeqe ve heta hetaye devam neke. Biryar drojname resmi deji derket. Serdozgeriya komare ya Ankara li pirsin kir 36 gumanbarên ku behîsa derqanûnî çêdikirin qefaldir. Merkez Nevşehir li çar bajaran operasyona tiryakê çêbû emniyetê 34 gumanbar zevt kirin. Li Kocaeli İzmit'te ah kırpıya vezifedaran bona tevdiri du avahî vala kirin. Li Sakarya'yı lehir rabu vezifedaran çarkesin mahsur filiklandın. Li qazayın qara pürçek, qara su, aq yazı u erenleri jî mektep ve îro dersê nekin. Her uha jiber fırtınaya behra Ege'ye, min seferin feribota Gökçe adav qabetepe jî betal bun. Li Balıkesir'e romorka traktöre verger ya 23 meriv birindar bun. Vezareta Çandı Turizmi dane engeştiyari eşkere kirin. Ligori Vezareta İsal'da 8 mehen avulda nezi 35 milyon turistan beri xoda Türkiye. Her izledeci Rusu Alman hatin. Sazya istatistike daneyen betaliye diyar kırın. Ligori Türkiye hecmara betalan dıxabat tabak ede 106 hazar gen bu. Daket 2 milyonu 740 hazari. Teknofestler rahaye İrolu Balafırgi hagape dest bekir. Hatta çare cotmehe ji saat nehe sibe haya hafte evare velati dikarın be pere herni. Gudarin heja, bütün ama kadiye. Bu hatırı yok.

Kewe Xalil Xemgîn û Diyar ji me re bêje Buka Delalê.

0: Hindik nene. Em havina firar dikin deçin gimgime du mehna lor derbasi bet şafet gerin ten vira mina. Ama teyri evk men cenik de beni. Em yu aktarın o ten. Ziyaneme dvi navberi de derbasi bey.
1: Beli mamuste beli aneka biçent maha ez bejim bahari ez hat bu muşi rastij velateki gel eki hoşe.
0: Naha mes ala demsazi gelek guherin. Müşye henekeye ve bere tüne van sale davi evci germ bu her yani germayı zeder be en bere hatta ne pahazda bir sal ber yam havine de laif adar razıza naha na laif ide havine tüne demek evci zeder bu germayı zeder bu var da koyu demsal bu her
1: Bele mamuste, şu an ezi ki tatuane yiyici, ezi ki bilise
0: Neski
1: yiyici.
0: tatuane.
1: Bele bele ez wandernaj baş nastikim rasti hava ve dekaj gele ki henu ku xoş havin şu an xalke ve dekam te vahi dreven uğram behna xol uğur berdedin.
0: Bele var ya.
1: Muşi vak tutbeje gele ki ciye ki heşina ya ve zede yor rasti ji vak ez em hatin kefama gele ki jwe derer hat u xalke ve ji gele ki em bejin mirovin hanunun.
0: Ya tışne bezi merif bişev rahat radize.
1: Bele bele.
0: Diğer betri razan tüne, bir şey razan tüne.
1: Bele saat hoş ya heri mühim ev
0: daha bini de tayvet. İşte mesela bir müsebini havin aldı. Ser avaya tahtıvan ev, tahta da razan ev, tahsin ama tevzun apartman. İdi klima zede bun, ev şuna tahta klima andore malıza gertar, hadi vizina kişiyen öndürtar.
1: Bele, bele mamu se saat hoş. Emel ser portukate ji geleki sohbeteki fre eme bikin. Ezi gelek bir saç da bikim, iro. Leydi sen beri hobidin strana ki bide surate. Ve strana cuan hacı o zamana. Ve merhaba paş yeme bidominin.

0: Bele, me got mevane me nivîskare û pirtûkek heja nivîsî rastî, navê pirtûkawî di edebiyata kurdî de analîza stran û helbestan. Mamoste îja pirsa me ev e. Te ji bo çi li ser vê mijarê pirtûk nivîsî? Seda mawê ya herî girîngî çi bû?
1: Na azeki beri ji bo me heta li şey xilas kir ale gimgimê bû moş gimgim. Ya bavê min îmamtî dikir li gimgimê de. Mala me de timî mêvan hebûn.
0: Bel.
1: Bi şev, bi ro, taybet jî tev mela bûn, melayê gunda bûn da hatin mala me de dima. Mala me wekî tekiya bûn. Ya êvara di radyoya İranê de O radyoya Irak'ı da beşa Kürdî hebu. Stranı Kürdî de hadi gotun. Cemaat te ona gozarı dikir. Yani en beni Stranı Meryem Khan'ı, Kavus Ağa, Mehmet Arif Ciziri, Seyit Khan'ı, Hasan'ı Ciziri. Bana pır da hadi gotun. Tesir anda pır dımam. Carna bana şirovezi dikirin. Ya aha gotiye, ya aha bahskiriye. Çünkü o sıtranı gözleri tıkıcı zedeyi lisar bu yara bugün.
0: Böyle.
1: Yani dış, hem beni diroki bu. Doğan sıtranı diroki bu. Böyle. Yek adı tesir avan da mam. Yek şi carna kamu goya malama da tümü mela bu. Her besti Ahmet-i Khan'ı dokandın şuru vedikirin. Melayi ziri dokandın şuru vedikirin. Fakir Teyran dokandın. Cigerkun dokandın şuru vedikirin. Ez zarru mu ya? Taybeti nabere sale şeşti o hafte da. E pır da tesir avan da mam. O dura teyip çeybun, teyip hatın gırtın, teyip ada zi hut sırf sıtrane klasik yapın. Kalan abi, dengbejan.
0: Beni.
1: Mıntıka meci bir taybet resobu, sıtrane resobu, şakrobu, Hüseyinobu. İşte van sıtıran da ilk kurulu ser bu yara hatı bu götün adı tezir anda pırdım ama pır meras kıyır. Gel o eva kiye, çim avya aha götüye, eva kiye, çim avya aha götüye. Eva dümücüye mi de diye ki pır mühüm gırt. İşte dur em mezim bun me go emir, me go ezi vana ser vana bıkaptım. Me gele kitap kandın, kitap her şey bun.
0: Bele, şu an dinava çandek uhadı mezim bu yine mi olsun?
1: Bele.
0: Bele, saat hoş.
1: İyi de işte pır balkeş şeydi ve duyarı da. Mesela de kalame ki de beni kalame Resul adı bir Rabbi alem etti. Kara de kola habi ki mala Mehmet Bey'i mire tatoze. Mesela bu gel o ava tatoz şey. Kıvşe ku ava işte ki bu ye. Nav da kalame de nav ya ava bu ye.
0: Tatoz çiye mi olsun?
1: Tatoz mizi pır merakır. Geriyem lekonikir mizekir nav tekmanı beri. Tekman navça azdırım ya nav yi beri tatozen.
0: Bene.
1: Çerko nav var toy beri gım gım evci tatozen. İcam mire tatozi gel ev ki etsin cira nefır kır ya. Rabbi alem etti harap bi ki mala Mehmet Bey'i mire tatozen. İce el bir telefonu geri mu hüggi hiç şaredare ve demi. Nav yi bir amı da Yakup Doğan. Mij vi persi mi go eva Mehmet Bey ki et viyat kari bi persi ser kalamaz kabitin. Dur alımı ve geriye go eva kadarı düsüt sal beri le tatozi jiyaya iruca o malbata hem de beni began ev malbata ki var hebi yani. Ama kadarı düsüt sal beri jiyaya ezi duyu vurmuş go. Ezi yuver hem bu mtengasiz meri diksin o vakta bana likonun dikan.
0: Bene, bene mamuste. Rasti heji pirsen me zeden mi gelek pirs jibote amade kirine sohbeta me ji gelek xoş u em heji geçtir bikin em disa pere xobin strane ke strana xaji hoy nare ve bore be paşi disa amel veribin.

0: Ez bêjim tu karî li ser stranên Kurdî ji me re çi bêje taybet ji bo hunermendên me.
1: Nam pirsa veya berjim mi gotu ve zarutiya khuda pırdı tesira stranı kurdi da mam. Tabi em iro TRT kurdi, radyo kurdi da em kurdi de peyvin. İja dukhazım tıştaki ji bejim ez be stran nikarbun bim ama dema ez lelim seybini bun sali peşte 12 iloni bu, sali örfi idare bu. İja o müzi pır bir ya strana kır gele ille hez godari bıkım. İja mın radyo ki küçük dogotun Sony meşhur bun. İja duvar da me lojmana lise de dımam. Min evarak de radyo Erivan'da bir şekilde kurdu bu kılama kadar nif saat. Kelam kurdî digotin. Min lojmanê de radyo dikir ber goy xwe bi dizî min guhdarî dikir. Min digot bera dengê min nere binî qata binî yan ji qata tenişta min.
0: Bele.
1: Çünkü ev ixbar bikirene kelam kurdî guhdarî dike. Qadexe bu. Neyro radyo kurdî heye, televizyona kurdî heye. Ve demî ji were bu. Min sırf ji bona strana radyo ki son istendi bu. Wana guhdarî dikir. Evara wî saatê çi bu bu ama çi guhdarî dikir. Ma hasrata deli xo bu şekli kem dikir. Ama bu dizi godaret kir mi? Dugo bra deng nere qata bini? Anji nere tanıştamın?
0: Mamoste, ez dixwazim vê ji te bipirsim, te aneka got bê stran debara min nedibû. Em dixwazim neke ji te bibihîsin, ji ber çi? Yani
1: Yani
0: tesira
1: ev
0: strana ser
1: hasret
0: mirov çi
1: bu.
0: ye?
1: Ev hasret bu. Em bu hissi mezim bundum. Dinnava strana da mezim bundum. Malame da timit deyip hebun.
0: Bele.
1: Daha kısıran daha tın gotun. Evarici cemaate bu. Radyo İran'ı ve Irak'ı ya Tahran'ı ve Bağdat'ı. Beşa Kürdi bu sıtran daha tın gotun. İyice mi pır bir yavan dıkır.
0: Bele.
1: Kal tışkici he vakti sert tıştaki derbendi he ve yancı bir tabir ekidin kadıkı he ve o daha balam insana dıkşine. Jüy yekici min birani cemne benim bir hatına
0: Bernahi.
1: mı daha
0: Bele.
1: zedet bu mu
0: Bele.
1: daha hasret dikşan
0: Bele.
1: yani mina kum minna ne xorbe mina kum av ne xorbe illa ez gele godari bıkın yüye ki me evara hasret ha bu astrana dur bir dizi godari dikir
0: Bele. Mamoste Veroj mi jara xoal serve avakir bu mi go tesira müzik ele ser ruhi insan gelo çi ye. Ez xoazim jali edebiyat ji
1: İşte
0: te
1: mina
0: bipirsim.
1: ave, mina nane, mina
0: Bele.
1: xwarine.
0: Bele.
1: Yani şu hünermen civarının. Mesela demeko ava sıtranı kurdi hatiye derbent kırnı, hatiye kadaha kırnı. Dengbej acı bir sıtran ne mane? Düşal gunda geriyene gotuna, hem bine Raso civarı, Şakro civarı, Hüseno civarı ya. Yuan çer sıtran gotuna, zibon avan minako nekhoşi ki be. Guhdarî kırınca zibon amın vek nekhoşi ki ya.
0: Bele.
1: İlla ez gele godari bıkın. Yani ez birçî wan bum. Birçî wan. Vahta muana godari bıkın. Birçî tiyamı düçü.
0: Bele, saat baş. Mamuste, ji bo warê dîsan berê xwe bidin stranekê. Ji bo
1: Bele, baş
0: xatirê
1: ve.
0: te. Gudarên aziz, hîvda, gökel ve bejî, nînenin ne. Paşê, men dîsal verim.

0: Mamoste me ye delal. De pirtûka xwe de behsa strana kiriye. De analize nuan kirine. Pirsa me ev mamoste ez bejim de zarokayî an cuwaniya te de bandora tesîra herî zêde kîjan stran helbest an kilamê li ser te bûye. U taneke te behsa ferqa stran û kilama jikir ji kerema xwe wê dîsa vekî ji me re.
1: Bele. Na ez berî her tiştê tiştekî din bê war warim ser pirsa na müzika Kurdî ya klasik da du kok henin. Yek modern ji xwe yek tîna bûyî ser yek klasik. Klasik ji du bengeha da çêbiye.
0: Bele.
1: Yek îbe bi enstrüman, yek îbe bi enstrüman. Bi
0: Bele.
1: enstrüman, bi enstrüman. İşte en vakti stran demen, çünkü kalam stran hemen deme aynı. Yani kalam Arabiye, stran Kürdiye, orijinal Kürdiye. Çünkü denk beji vakti demen, kalam demen deme ezi Rasul ya kasetüyü de paranın. Deme ezi juara çen strana bastırayım.
0: Bele.
1: Stran bastırayım.
0: Bele.
1: İşte stranı Kürdi, klasik taybeti ev velati serhadi bir enstrümanın. Mesela em minakçı bezin Abdal Ezeyniki bir enstrüman gotiye.
0: Bele.
1: Püştüyen benim Rasu derketiye bir enstrüman gotiye. Şakiro derketiye bir enstrüman gotiye. Hüseyno derketiye bir enstrüman gotiye.
0: Şu taybetiye denk beji
1: Dengbeji
0: me
1: evet.
0: bele bele bir
1: Dengbeji evet.
0: enstrümanı bele.
1: Kurdun Irak'ta en beni Mehmet Arif Ciziri, Said Agay Ciziri, Hasan Ciziri,
0: Bele.
1: Meryem Hanım Kavsa Doğan da enstrüman he, o bir enstrüman ne bizim? Evci klasikin, fakat klasik işte dü beş, yek e bir enstrüman, yek e bir enstrüman.
0: Mamuste
1: İzin varın set
0: bibor.
1: fırsatı, tek o
0: Ben.
1: kecen kalam.
0: Ben.
1: De, van e kocuk denk.

0: gele hem çekir be hem gotu be. Yani gotu ji gele evi be kubu be dengbeş. Yani dengbeş hem imal dike hem icra dike.
1: Bele.
0: Ege sadece icra be joan radı beni stranbeş. Stranbeş. Anji stranvan.
1: Tene stran
0: edilmiş. Hatta celili celil stranvan de bece. Bir sohbetteki bir akırbundu YouTube'e de Dibe eko iro bin nave dengbeji tenzanin bera evmi bu bahşinin dengbeji iro tunne. Em joan radı beni stranvan. Yani iro yekü ku bin nave dengbeji te naskarine em ben stranin raso de beje. Ev ne dengbeje? Dengbeji raso ye. Ev stranin raso de beje. Ev stran beje.
1: Mamusta yani jiber ku tene enstrüman ji alikarya wandı ki em dibejin stran beji. Yani em bejin gotin ji ev binivisini u ev beji disa ev nabe.
0: Na gidi iro dengbeji tene iro kesse nake. Çünkü edebiyata defki miyada kutici kırçu. Edebiyata defki nama iro. Beli. İro kes mi kara stran çeke. Çünkü pır henen. Beli. İyi geliri henen vana dibejin.
1: Beli.
0: Em mes lazek beri mesranik disa gohdar kar beri ilo mesran tevvel tev iyi geliri bun. Vana pır beri da çekerne, kesi ilo çenekre, kesi ilo sıran çenekeci. Yani yek pır zor da hu, yeki çipi keci, ev miyada uy derbas bi. Tu ne? E sıran adı beca, navayan sıran beca. E hem çekeri be hem de beca, ev denk beca. Ya ilo denk beci tu ne? Denk beci mala hubbar kriye çüye. Gelen merufiye kabul bıkın.
1: Mala tava.
0: Celili celil cidi be. Haşte sallı ser folklora kurdil sarstırana kapıtı. Ya ucudu bece. Ama halas buydu.
1: Benim amca saat koştu. Ben hini ve jikir. O az kwasın diysa pırsa konu bükün. Belki hatı bir jibir kirin. Mugo de zarukati ancuaniyata de bandora tesira her izleyde ki can.
0: Bir hata evi bizim. Tamam.
1: Benim amca.
0: Na az bir kalami resora mezim bu.
1: Beli.
0: Reso denk bizi her idaviye. Hazar o nesudu haşte yusya da şu erser dilivanı yahu. Yani çılı se sal beri şeye. Dengbeci buyura hılas bir. Eve Ahmet Arasya kabul dike. Celil-i Celilce kabul dike. Şakırı bana he şakırtı yubun. Şakırı Hüsnü ve ki şakırtı yubun. İce kalami viya eko pır tesir anda mabum lıser buya rahatı bu gotine. Mesela na bir taybeti kalami kübeşim. Na bir veylo. Veylo vakta mı godarit kır. Emme beş edebiyat diye okan diye. Destane ki Yunan heyeka pır klasik pır navdar. E Homeros navi İlyada.
1: Beli.
0: De İlyada, bu destane de Aşilius İlyada, Homeros İlyada radbeye deleğe.
1: Beli.
0: Deleğe, deleğe. Mezerkim Rasulci de sıtrana hua veylo da evcibi. Deleğe, bavim leğen, can fidayı mala beşaru saydu hun leğen.
1: Yani ev remzaçı mı usta? Vakti de beyjin deleğen, ev tam.
0: Düşmene kvara. Hem beri o kavet deki.
1: Bir sitranin kwa bir hüner akwa. Ne var ey?
0: Na khir, bir silaha, ve şerrin. Kramı ser şer atıya gotun ey. Hem civana rad ben sitranı mirkhasi. El tesira sitranı mirkhasi damam.
1: Beli.
0: Mesela hem beni sala hazaru nehsudu bonzda, hatta sala nehsudu çilli. Düğü naber edelim, velat-ı serhadi gerek bu yer bunun. Bu yer pır mühüm, pır pır mühüm. Yani anna kızım bakın, navoy tarihi pır direc bakın.
1: Beli.
0: Ya bu yerine saya sıtran da geçtiğime. Doğana da leheng çey bunun, leheng, anji kahraman. Ev leheng, sıtrana ve ki destanın, de çapa ilya edaymen. Yani Homeros çer var gotiye. En beni lehengi ilya, destana ilya de Aşilius heye, Agamemnon heye, Hektor heye, Melanaus heye. İdvrada mizet ki Seyit Han-ı Ker heye. Yani Seyit Han-ı Usi ve Seydu heye, Ali Can heye, Ferzende heye. Bana ki doğan bu yarada bunun veki Aşilius.
1: Böyle.
0: İyice tesir avan kılamadı pırmam. En zedeci mizvi strani pır haskırıya veylo. Püştü strani ki Resoy'dan Şerri Seyit Han-ı Ker o Sıdıkı Hacı Mustafa Bek.
1: Böyle.
0: Bana dirokun tesir van kalama da parmam. O mülser van kalama pırcaz kabitime.
1: Benim amus da saat hoş. Rastiji sohbete de geleki hoş. O geleki ji tu teru tijeyi. Le disa az vejim tu piçeki rau esti. Em beri hobidin strane ki paşa me disa bidominin. Gudarin aziz. Şivan perver ve jmere bejim umek.

0: Belê em pirsê xwe didomînin, mamoste pirsa me ya dorê jî ev e. Ez bêjim xuya yî wayî tu ehli edebiyatê yî. Û pirsa min jî ev e. Ez bêjim wexta ku em wêjeya bedevkî û nivîskî dînin berhev. Herî zêde kî janî hestiyarên mirova bêtir ifade dike derdi xeholê.
1: Yani evet de edebiyat da vate ki mühimeci
0: Belê.
1: bi taybet insan eme de perverdeyi de dixwazın binvisinin de gotine da galeti çelbe. Yeksi ev galeti cana ki da jdebe de dert keve u derbas ve tünü karıyor rast biki. Jibona rast kınayı gelet sere dorme bebeji biboran. Biboran eva bu aha bu. Fakat denilisi de uteşta tünne. Yani eva de perverdeyi de şagird ev tercih etkin. Nivisi tercih etkin. Nivis ev çıka zayıf beci tercih etkin. Çünkü sen yukarı bir fikre. Yukarı çencere kontrol bir ke. Hatayı hatayı.

eşye. Kenane meskinane de kot ya khadane davye. Kamera mene be nişandı hamil ise hatır edil erazi khada abuna aveyeb. Geleye gündü cinan o ilgili gazın ramı azmeneken. Mesahari tüccar adı serkağa koya kubar alı tık dizi bu gehel genaki merhaba tiyatü silaveyeb. Gedin ayya kubar amri nazik nazanin. Fenani başa kekez gali khemurabe. Ata gesini ebisine ge. Pelle khod ve sine ezi berfe ezi karavi ezi khunavi. Ama de acem ele Dilbere bu hatırı nave khodebe. Azil buna temerime. Ah zalime ne zalime. Emladı şevanim. Ay hay. Ay hay.

جيه قوران الرندا دي كيشا ويني ويدي شاوي المخ والخلايات

0: qesdi de çigo, qesda çikir. Kemal Özer tıştı dibece, Eko, Vigotiye, Rehneger, Mehmet Fuat, Doğan da, Navberovan da tıştı, farka iki pır balkeşe. İce viya Berna Moran, Rehneger ekidin, viya Vigert'e pırtıkohu, dibi emlivra nıkarın bizim Şirova Kemal Özer daha rastı.
1: Böyle.
0: Lavra dibi Kemal Özer peşte konuvuz ya, evciyi derketi ya, nabari kışı ya, evciydi mina kuanda gerek ya, kuanda karek ya. Mehmet Fuat gote daha bir mantıklı bir heye. Yani bir rastizi peşte ko helbesteki hatiye gotun, ya da hatiye nüvisandın, koyunu biz ya peşte evciye kuanda karek ya. Eğer düğü de bengehi ki pır başa ve mertkarı bir sürüva uyur rastı. Ama yek edin düğü bengehi de tış dedin de bine, kuanda karek edin. Evi tış tekizildi, derdikhan merifini karabı. Kiyin biz ya en rast evzene merifini karabı. Nivis yapıştı ki o nivis ya o hatiye başlandın, nivis kari vi, embeni şaari vi ci, mina kuanda kareki ya.
1: Benim babam usta, sehat hoş, mali ava, rastı em geleki kev hoş bun, ev sohbeti geleki heja bu, u em tuhazın dubare ji vikin, em heyte vikin mevani hoş, le iro em hatin davuya sohbeta hoş, inşallah beheviya cara gidi, babam usta.
0: Ezi pır kev hoş bun, geleksi pas, beheviya ditani.
1: Spas hoş mamoste, tu sağbi, her hebi, malata ava.
0: Bunca sağbın, her abin.
1: Beli gudari aziz, disa icam beri xo bidin strane ki, mem ararat uj mara beji lori, paş eme, berdevam buke.

Gudarin Delal, Aneka ve Nuçegehan, Ayşegül Aydemir ve Beştari Bername me be naha Ayşegül li qada Teknofest'e ve jmere qalbike ve kabe rewşek çawa heye li qada Teknofest'e.

0: Guhdarên Delal neha nûçegeha TRT Kurdiye Ayşegül Aydemir geçer ve beşdarî bername me bibe neha li Urfa'ya li qada gape ya balafirgeheye ve qala teknofestej mere bike. Ayşegül merhaba, tu bxeyr hatiye?
1: Merhaba, Nesibe, arkadaşlar razı ver.
0: Ayşegül tejmere çi beyeji ka qala rewşawe deka bike kelacani yek çawa heyi gelo neha lûr?
1: Ben öncesinde Festivala Teknoloji U Fezayı ya Heri Bagına Dünya'yı Teknofest Daşı Roşilat İron Ligafe ile Dalasırga Harika'yı destekir Brasi Aneta Karadalar'ı geneti zeydel verhenye Ligori Agahya Mevi 2 milyon kez insan Seri ile Teknofest'a Ligafe dayı Nahacı Karadalar'ı zeydehenye Dibra Pencu Çarkadan'da Teknolojiyen, Feştaziyen, Teknolojiyen Seri Lidar kısım Nihayet gelip mektaba cuan hatına zilebe ne teneci rıhaye Zikar aliyen dünyayı nihayet zira Cuan, zaro, kalu, fil, jil, mek, komek insan naha Lekada bağlantırga heyle, bağlantırga zafe ile Cuan ile kutayın zira hem bağlantırga nezledi benim Bağlantırga nüveke İHA, SİHA, Hürkuş, Bayraktar, Tesizeci Nezledi benim, bağlantırga ve neyse dükşenin Hem de karım beycim ne teneci çar aliyem Türkiye ve dünya yeşi gelet tek mühalli sadeyle kalabalık ve zede heye gelet vuru gelet star hatını daim birası standandaji gelet proje hele bu aleyki sen brahem proje yansı cerbinin hem proje yansı nezve dibinin bizlerin teknolojiye nuj nezve dibinin var takip tıkın hem de aliye teknolojiye ve hem de aliye zanisi ve topeş tıkın Jbo Malatya ve Jbo Türkiye Birası bir ricane ki gene ki Diringe o gene ki Kefkoşa Nihalde doğramın birası Tomek Sondekar hene Çar Aliyen Türkiye Mektaban Jbistanan Zavigehan Hem hatine Nivedere proje yazdıların Hem cili kadetlerin Her vaz Evariye Sibel Asibeci Ve bu konser Bu konser Faydan Cidra Vareli Darkasın Her ilanıcı Embeycin Tekno Festivali Rıhaye Heya Çare Cophe ve tam ki Elzu Ekiba TRT Kurdiyeci Hava Cemi Behavre da bu şopinin Nihal Sarın Musa Becim yani her ibaket şi Cibrahir Gar veya Cibecim Balasırın Ürcet Bayraktar TBS İHA SİHA Bala Fondekaran Bırası Bala Zarotan Gene ki Zeyde Dikşehir'de bu pilot anlayan ve ne sadık şeyinin dağla kadın ve Selçuk Bayraktarcı var evra serokeye vakfate uçuya tesliyeci Selçuk Bayraktarcı ve var evra denilen bendavi ile derdoramın daha çadak değil cür bu cür sekirin komek santelen Sandalya Sandel Vezaret on Hündrestan dağcı çadak değil cür bu cür sekirin emniha sarınç bira Musa Beycim
0: Bele sertate hoş malata va te agah yengele ki hoş da me paş disa amişte haberdar bin.
1: Gelek sağ
0: Maliya va maliya va gelek sağ be. Guhdarid aziz emjide bejin bila guhe velim me çave ve jili teknofeste be hoş ve taybetmendiye be par nehelin me biskade agahi yek dabu ve emdisa bidominin me go yen ku bibin mevane teknofeste diyariye ki me jibovan heye vakta ku hunçun teknofeste jivur ve neye ki fotoğrafı ki hua bikşinin ujmara bişinin standa meya TRT jili vur vekiri jivur anciye ki kök gu embejin kefa ve jirhat ve acibant fotoğrafı ki hua ji teknofeste feste bikşinin ujmere bişinin mego je nehe sibehe hatta evari hafta ve vekiri be disan bejin hoje be par nehelin ijamberi hobedin strane ke rojda ve bejin ninnim ninnim

0: Temaşvaneja binere aziz un gish bi xeyratiye. Îro rojek mey nû, îro mijarek mey nû, îro jî nêvanekî mey gelek zanyar o mamostakî mey gelekî jihat temaşvaneja. Mamoste me li zanınga Dicle'ye. Profesör Doktor Süreya Çetin Yılmaz pispore singeye temaşvaneja. Îro mijara me li ser nexweşiya a astımeye. Em zanî ki em astım canayet, zarokat canayet, insanı azap canayet, insanı pir derdik evoli. Em dixwazı berfredi bahsa vi mijari bike acaba vaxta nexweşiya astım di me derke ve em çer bikin. Em kengi dermana bikarbine, em kengi seril sedu donzel telefonu bigerin, o em kengi temaşvaneja em seri bles seril pispore singexe. Em berfredi vi mijari, em binser mase. Em dixwazı unji me baş bi dikkat temaşe bik temaşvaneja. Heka pirsê we hebin un kar ser riya telefonê beşdarî bername me bive. Em zanî telefona me li cemuhî le feqet em dixwazin car dijî dubare bike temaşvaneja. Telefona me qeyd bikin birceyê ji we dikin. Telefona me 0412-228-599-22. Em dubare bike temaşvaneja 0412-228-599-22. Me got çi temaşvaneja, me got hedi her demder basbı ve TRT Kurdî temaşvanı me. Denge TRT Kurdî digeji jdervi velat hemmu her deri mamosta. Ana gelek temaşvan jdervi velat gihaşti me mamosta. Yek ana vayl megeriye la Azerbaycan, la Amerika, la Kanada, Rusya, la Estonya gihaşti me. Gelek temaşvan digeji me. Ek de ma wan tüne be ve kahve jder fi velat be saat carnayi unzan cüday mamosta. Un kare ve va temaşvani me jder fi velat jî temaşvanija. De ser ya YouTube bil kanala derman un kare bernama me temaşe bikin. Ek de ma wan tüne be ne kare be me temaşe bikin. Un kare ser ya TRT Kurdî radyo jî me godar bikin temaşvanija. Un çok o zede me temaşe bikin. Un çok o zede me godar bikin. Em kusa keyif hoş dikin. Un de bini temaşvaneja. Em hedi nevani me el ser mijara xo galleki zanyar. Em wan dikin nevan. Mamostemiji Profesör Doktor Süreya Çetin Yılmaz. Evji nav ve bölgede. Herema me de galleki mamostaki nav u denge. Em ji dixwazin ki em soba ve em istifade bikin. Em agahe ve mamosta. Jibona var me baş dikkat. Temaşe bik temaşvaneja. Mamosta tu xeyratiye.
1: Nav xeyre da biyaz gelek spas dikim. Bu tev o ekiba ve o az hevi dikim inşallah ve program eki hoş ve feydeli be.
0: İnşallah mamosta. Mamosta em zani ki astım tabi ev beşa teyye. Yani tu servi mücadeci gelek ki nivisiyet de jeyye. Ne ora gelek tu servi mücadeci xebeti. Ama uli beş astım çi mamosta. Yani carna em astım astım bu bronşit cinav ev çi em bıkatine em çeki Tuhaz tarif ayı bir kumamızda.
1: Astım çavay, astım. Aslında meriv ku nikarbe bina kuhilde, bin tengi hebe, o singayı bıkha khize khiz, kuhuk hebe, kriz derbaske, bişevi şiyar ke, o alerji, praniji alerji perate ditini, kadara selu çili da, em jivan meriv ara, dibajim astım dibe, yani bana gotine mirovane, Gava em tahlil dikin o testa çedikin em teşhisa astımı datinin.
0: Evet.
1: Aslında astım çiye öknüne yani merif nikarbe bina kuhul dena. Reya bini kuhul pişke de vana tank dibin. Vana evet. Spazm dibin. Kut tank dike.
0: Ev kanal tank dibin var.
1: Kanal tank dibin. Öçak bin tengi dert keve.
0: Evet. Bırak evet. Aslında dönememe bin ser ekranı. Em dixwazin temaş verje. Ev wek hebe em zanî ki di qirka mere de heya pişka mere de boriya keye. Kanal ne orma mosta? Ev vir de bunde bini mamosta. Ev ay tukar mı vir pel a jorka eri.
1: Ya.
0: Eri mamosta. Baş bunde bini temaş verje. Mamosta dixwazin kabed mamosta a jor.
1: Pointer, baş pelik. Pointer. Ne şoğul?
0: Temaş verje. Eri vay dışta mamosta. Vay herhalde nakabeti. Ama Musa bir servir amana emre bedin. Ev çi ev normale ne var?
1: Are beli em bir adı bejin normale usta tenike.
0: Are.
1: Tenike o zikevici freye. Gava astım derdi keve. Zikevi tank dibe divrada masıl yani kasu ek zede dibin. Av digre ödem dike. Evçak çapa yel dibini ku tank dibe.
0: Tank dibe.
1: Evçak bin tengi derdi keve. Anji bu kohke cana derdi keve.
0: Are.
1: Gava ku zêde be, em derman nedin, ya jî nexweş dermanê xwe neşoxlîne, ew çax astma wî giran dibe, awa bîntengiya wî jî zêde dibe, oreya wî pir teng dibe, niha mêze ki carna wisa teng dibe, têda hawa jî derbas nabe, yan jî gava em godarî dikin, deng bile jêna, em dibêjin sessiz bûye, yani akciğera wî da deng nemaye, ew çax awa dibe.
0: Lemine undumin bira kameraman nezik bike. Undumin ev çawa ev boriya ve çawa freyi tamaşvan eşa. Ve de undumin piçek ki tengayi çebi dema krizi de gelle ki tengayi çebi. Normal bu sabah bori tebe kıy teng buyu. Hatimi ne var? Varra nam fahamdike. Ve çağa hem de beşin tamaşvan eşa gerek meral hüya mıkata. Ama bu sedemi ve çi yani. Hem de kuhazı piçek berfreti aslında hem de kuhazı berfreti sedema ve fahamdike. Jumunam kuhu jebi parizi. Jumunam parasını yarı. مرد سر سدما هگر مرد هشیار بی مرد خود کار بپارزی به چه قدم تخصص برفتی بحثا سدمی آستمی بگو چی ما
1: آستمی چی سدمی پرانی ژنتیکه جارنا انفکسیونن ژنتیکو پرانی شغل یعنی دچیت کی جان مسکی داد شغلن مثلا اکو فرنجی بن اکو نامپش بن قافر بن اکو کیمیاسالا پر تماس بکن، اکو صنایع داده شغلن، اکو بویاگی چه دکن، دوانا داجی، ام مسلکی استم ببین، دوانا دا استم پر تدیت نه، اپرانیجی ژنتیکه، یا پچوکتی ده هنگ درس دست برد که، اکو پچوکتی ده دست برد که پرانی پیرا آلرژی جیهه، او پوزیوان داجی آلرژی هیه، ام ببین رینیت، جانا پولیپ گوشت پوزیوان دا درد که به، جانا آلوخیوان پر زده مزند به. Awa sebebi hene. Eko alerji pera hebe, alerji prani serçe di sebiyada tedid kuarine de alide hek, çilek, çikolata, fındık, fıstık, hububat, guz, ali kuarine de sebiyada prani şir, pır bebek ötü zivana zani, divana da. Jiber alerji içeri be. Eko hinki mezun be, eko hinki cihan benji. Divana daji şenayi, o haski verimi gote meslek, kuçuku pisik, o carna toze male da.
0: Are.
1: Divana da. Ekut malbatavi da hebe jiber genetigi, astı şeydi be, dedi derbastı be. Jipira uji, kale uji, deybabi uji, api uji, şikati uji derbasi sebidi be.
0: Are, mamosta ta ana keleki bas kır, ta kala kuçuku pisika kır. Evet, tamajvan ikime şimdi peyam şu an işte. Devece çe, dve anal malam şeyim ama zaten psikayı bilmiş hasta hastım. Hem doğası veriş ben siz buna hep pırsa jibona minişi, yok jibona Elif Hanım jiye. Hem doğası bir pırsa. Elif Hanım dve el kıvırsemim. Mamosa dve elvir ana ez dukuyunum. El zanikiye dukuyunum. Dve fakat psikamayı. Aslım bana dve edeyi psik bu yuva kahve hem bunu malbat eki. Şimdi goti gare tüve psiki şimali terkhele fakat هیدی هواالی که منی گلکی گلکی
1: نکارد دفجی
0: باش آن نکارم دفجی
1: بس حس که
0: دبیش از جی پر حس کم دبیش مرگوتی کی گت خوش پسیکه فقط دبیم چکی نیش بیسی گوتی تو آشیه جل خواه کار پسیل مال به ویش هم شتاب پرس ما مثلا اف پسیک کرد مرا سدیست جمال دور بخه یا جی مرا آشیا ویا لخه آشیا ویه ای تو نم ویش بپرسی یعنی مرا کار آشی لیه بکن یا آشی
1: آشیا ویه ای ایمنوتراپی هم دویشن آیه که herhalde test kırne, am ya cilt testi, yani dıxoyunda mezedikin ku alerjiye psike spesifik heye yani tineye, tene ali psike kuşkada, yani ali mantarada, ali tozeda, emtikarın mesela cilt testi mizde mermerva da ana Düzce Üniversitesi de heye emci çetkin, daha hoşuna psike mezedikin, alerjizi mezedikin, ku ya hatiye tespit kırne, تنه عالی پسکی دا که آلرژیایی هبه دکاره آشی بکه. او آشیزی به سالا دوام دکه. یعنی سال که دی سال دوام دکه. او ایمنولوگ پرانی چه دکن. جانا حکیم سینگیجی چه دکن.
0: او جی گلی که مهم ماموستا.
1: اره اره.
0: و چاقه ام بیشنجی بیشن تو سدی ست تو ببرا مرا خوش پسیگو اوش کچکا دور بخه.
1: یعنی دکار به محیص بکه اما گاوا که هدای ماله چه حس که یعنی قایده مرفکی ماله مرفکی مال باتاویه اوچان چی گر درمانی بگره نکار بد دوچی برده.
0: مامو سعی میکنم شوخ چلو دکم تماش من طبیعی وقتا یک حیوان مالا و نم مثلا کوچک بشه پسیک بشه اما از طرف پسیک از جانا جی از لی راضی مجبور دور دخم. Ev jî dibe, yani ev jî ve kavuş buna parasını
1: yani yarı... Dur jî bıxı, dedi gavalura rad keve, pisi tıbmi okay, purte xuberdi de.
0: Ali.
1: Purte xuberdi, ser xaliya, ser koltuğa, Ali. Her deri, yani ser ciyete, Evçak gereciye xudegiş ki, libine xudegiş ki, Dağıyı rakevi.
0: Ev jî, gelek imi, ma bu sabah gelek i telefonu meji heyi vaxta dibim mijar mijar asmaya gelek temaşvan digejime. Ana jî li welatê me li Mêrdîn Hatice Hanım digêjime. Hatice Hanım, tu bi xêr hatiye.
2: Xwedê ji te razî be. Min jî bi xêr hatine.
0: Ser serê mi ser ronya mi ratiye xuşka Hatice?
2: Bername ve ser xêrê be.
0: Ser çavê mi ser serê mi ser ronya mi ratiye?
2: Xwedê xwece ez qirkam gelkî carna deşi spital mîş dibim spitisim.
0: Erê.
2: Ê carê tey em li gundan toz dovnanê sêlê çêkiriye Ez do da statisi me hayz do kokum kokam zuwa şk. Bilmem de çıkı yani.
0: Are vay astav persek proper mi mamosta. Bala mı çıkışan de be vakta duman hat mı ast benam çıkı ne var? Mu var efam ki ne hoş katice.
2: Duman toz ah.
0: Duman. Ey düşü dem çerbe ki tona ami anaj mamoste xwa bi persa bra mamoste me vi persa te berfreti bi bersivinin her evin her sabın Hoşka
2: Hatice. Hoşka
0: Hatice. Hoşka Hatice. Mamusta, cari ki ez duhazı pırsak dinleyici işte bir kıpırsın. Haltik ak mı? Lideyirke, tuzağacı lideyirke açayamaz. Nanet de nuri çeydikir.
1: Böyle.
0: Burada kengi vaktan nanet de nuri çeydikir mi mamusta? Böyle. Ben avi düşüke duvu astım. Yani tekiliye veya ji o vana bir rayı tüneyi.
1: Dur ve du petke ve çava. Tedi menişan da servi resmi. Öyle freye, dağıyı tengdi be, dağıyı gava krizi ya ji pır grandi be, pır tengdi be. Çıma? Çünkü van kanalı bini hassasın. Evet. Astıma hassasın. Em dibejin hassasiyeta bronşa. Jiberwi ana miroveki normal. Wi dumane belki hinki bu koha devje berde. Yanji toz ki hebe, yanji deterjan ki hebe, pırje acis nabe. Ama eko astım bim, jivan kimyasala ji toze dumane pırra hassizdi be. Çünkü broşi van hassasın. Pırze de cevap dedin. Evçak gere bana humbehiz gündü. Ana khati ki pır hoş fahim kirgeş. Dumane rahatsız dibe. Canavizinden hoş okuraj dibecin. Vun hakimi hu hinkici vunun. Yani gava un tişki fark kirin alerjiye ve heye bina ve dede çıkandını. Evçak vune hu mehiz gündü. Dedi.

0: Bira nanpeşti ku mümkün be nanpeşti neke.
1: Mamo sabayana pırsak midine jeheye ana me gotya. Almanya hoşka suzan. Mamo sa dibe ana emre mi bistu dusali ez bistu dusali mim. Dibe je ana vakta ez kengi ez mali pakış dikim. Ez kengi parfüm el hua dikim. Dibe galeki beynamı dikim. Kengi deodorant hua dikim. Gerçi kengi ez vakta kınce mi deterjene ebi bin. Elvanal hukum galeki beynamı dikim. Tekiliya vana parfüm. O tekiliya tişte be ben jmere uver bena hoşşi be. Va tişte ana deodorant tekiliya veya veya hey tüneye. Hoşkasal vici Almanya gelişme. Aslında hep bir sakalık gibi mi? Aslında mesela parfüm hep kizik parfüm
0: var. Parfüm o da bece gavaz maleci pakıştıkım. Anam de hiriye da, de koltuğa da, halıya da. Keske küçük küçük ancak bine mikroskop da ten xandine ten xanine evana emdibejin akar ev tozu akar jibuna ku uya xu mehivske az awli da des buya bukum gava male pakış kır bra maske bi şoğline bra elektrik süpürgesi bi filtre yanji alko hinki xaznan av dikeve bi ave dedi toz dikeven ava ave uya bira hefte car ki lihife xo, balife xo, çarşafe xo, 5-6 derece germi da. Bira bişo, o de, oda uyda peluş oyuncak, vani dolgulu de beje hebe var. Bira vana yok ki, livinevi hiribe, anca kuş tüyem de bejin. Evki purti çuçka be, bira vana degeşkin. Elyaf bira bişo gline, evya jubuna mali. Ali parfüm edajı kuvi rahatsız ki bura ne şoğuline. Şu deterjan ev yumuş, yumuşatıcı. Bana, bana pır rahatsızdı bundan. Hoş bana ne şoğuline de bizim. Mümkün. Kuvi be sabun toza sabun evi şoğuline. Bana avat karakum. Mehizke o tedavi he yani. Gava kuviya ter neke bura tedaviye astı mehilde.
1: Ama sonra cara ki misal yemence civakim tiştek var. Dibi gredayı cara ki birek makyaj şekli. Fondan ve katı kriza astım da baskı. Tekiliya bir kada tey çıkardık ya mamosa. Jibona tey makyaj kodik cana fondatan tey vara tozal kol vedre kodik cel vadernaşi tekiliya makyaj
0: astım. Bu da ya serinde. Evana hassasın ana. Duyu fondotani da belki kimyasal kitişki hebu. Bir hassas kır. Cana pore gava pore hoca boyaktı gündü be. Hinek dedi pır zede alerji an zede dedi be astım avancı despetke yani kriz kevin krizi tişte kimyasal eko astım be eko alerji hebe gerekli dur bir sekine.
1: Ve çağır bu kurtası temaş manajan mec mamusu yoksa çift fahim ki hundu binin mamusu yoksa gel eki berfreti baskı yani çim zirari bidue heker sedem çibi benava biçkini gerek tedaviye her imezi mene vana vajeye dur bak.
0: Evet dur bak.
1: Ev, a tedavi her im mühim evin olur Mamusta.
0: Eri.
1: Mamusta bana telefon etmeyi dinleyeceğiyle Bursa'ya keke adil de geçme. Keke adil. Tüm hayratıyım.
2: Hocam Rıza abi hayır.
1: Serserimiz serçavi emratiye. Kerem keke adil.
2: Hadi var azil.
1: Eri.
2: Hocam ez derdimi bir şekli. Ez dora kardeşler azil.
1: Eri.
2: Teşekkür ederim. Gel ispat. Ez le Moskova le Rusya dora se 4 sala şoğulim an ija nigemin hep el tkhavuçum proje o nigemin cemedi.
1: Ali.
2: O ija rahmetiye babem gude tışna bi geçici ija çu hatim ija mu bu astım. Yani hem şu kadar dişim televizyon diye ne var yeme fakat cadici yani binamın tıçıkı o az baharat zaten tez ilacı kullanmıştık.
1: Ali.
2: O kadar hoca abi şekli vardı ki serma abi niye bir cemde de dinam çıkıyor yani. Cem gala bura profesör doktora nakabraj meresi abla bura yardımcı mı inşallah.
1: İnşallah vay aynı cihaz ser ras ve dereyim ama o seyme
2: servisi.
1: Evet bura ara ama o seyme bir fırsatta berfreti bir versivine keke adil. Her evin her sabın. Slav Rej Bursa yer bura var.
2: Serçavim. Serçavim. Serçavim.
1: Serçavim. Serçavim. Serçavim. Serçavim.
0: Çağadı ve ana pır serma diti ve bu meyla uyji ali astım ede hemen de sermaye da bin çıkandın di be. Aynı kas gibi verdi be ya dumana evki hatiye ez rahatsız be. Pır sermaye da ji van bronşa van

0: ve çaxê
1: kekê az. Nik cemdandın û astın eleqa wî tune ye.
0: Belki bi girêdayî sermaye bi mamosta.
1: Ez dibêjim girêdayî sermaye be.
0: Bira xweş serma biparêz. Ev jî gelekî. Mamosta em dixwaz ve ana mîna kevî. Ya ki insan ki astım eme bi xwe mamosta bi mir jî astimeyi min navbera çil zalî mi fahim ke. Astım em dixwazin em nîşanayî fahim bike. Berê çimaz ve temaşman carekî hat serê mi mamosta kuhka mı çiğbu? Ya kuhka mı?
1: Despeker.
0: Despeker kuhka az zuha. Ne abel gıb? Tamam şimdi gel gel ki mühimi. Hat serim mi biz zor nasker? Kuhka zuha hat serim mi musta? Me dermani kuhki istent. Der basında bu. Me antibiyotik istent. Der basında. Me film kışan normal. MR kışan normal. Allah çiğe. Hem o derman okar. Dur me çu cem spore ki. Vakti zanyar me. Leğ meyzek. Kuhma musta belki gride astım mı? Çima bu go vallahi carna eji aynı vakte mamusta. Vakta tişte e binj meret hem vakta alxodakın piçeki va ozeme tebe qey tjedbe. Go vallahi ihtimali astım. Dermani astım e damı o kuhu qatya. Hem jmona yani nişane ve çi jmona bra yani kas tübe tev kuhu astım mera zeyde hevdur tekliyom zeyde mera nagijin evde le fakat hem de kuhazı bra temaşmenim jmona şiar ve nişane ve çi mamusta.
1: Aslında cana tene bir kokke jî devam dike. Ana van sale dawiye pişti COVID jî van virüsin o mutasyon derbaskın gava nakhoşina diger nakhoş derbaske bu an digere kokke zede dike. Kadara uzamış öksürük yani kokka zede direj biye. Nakhoş usad bine ama ete ayrıya. Cana tene bir kokke jî te nişandayın te kuan ditini. Astım çağa bin çıkandın hebe. Singavi bu kadar hize hiz. Bir şey berde sesi be jiber hize hiz jiber bin çıkandın anji jiber kuhke kuşiyar bi bana hoş. O pera alerji hebe. Pozuyu bıxıtma yani likavi pırvara her deci mühimi ku pozuyu bıxıtma emlini pera polip heye goştu pozuyu da heye. Anji likavi pırvara emlini vücün alerjiye heye likavi pırvara evci pır mühimi ku Van evka pera hebe nişana pera hebe em dujun astım dibe. Kuna hoşa da da avabe. Mesela hinki bir şef şiar dibin kalbi vanda, dili vanda ne hoşine be evci şiar dibin. Em dujun kalp yetmez diye. Evci şiar dibin. Anji obstriktif apne em dujun bir şef dedi dıxız hureni o binansı. Evci şiar dibin ama kaydı astım ne. Gava kuşber astım şiar dibin. Hemen derbas nake. Kadara nif saat, saat ki ev hize hiz, ev kuhuk, ev kriz devam tike. Ev yaji green ke gelek.
0: Ev ji gelek imi ana vay. Telefon ekmey dine jiheye hoşka huriye mamosta ev ji gelek imi mi la Azerbaycan gi haştime ev ji de ana reflü mi merheye. Ve vaktak kengi emzani ki vaktak madem de vaktak te jor virde astmam hina benamı di çıkık hininji. Bir tekiliya reflü o astım ev hevdür heyi tüney mamı.
1: Heyi.
0: Çava heyi mamı.
1: Kupera, kupera
0: ana neyine astım. Acayip mamı.
1: Göt, ana sebep ve giz reflü. Çünkü me kas gibi reçi gote me go kimyasal, işte asit ev reflüyü de çi heye, jimi madde mervati, asit ne ne?
0: Evet.
1: Gava ku an em, pişka merva nötre. Gava ku bitiş ki asitra şimik emcim ku muamele bibe evçak ku meyla uyu astım eci hebe dibe sebebi astım. Ev yek.
0: Are.
1: Adın eci dedi me gote kuhu, kriza kuhu ki. Canna tene astımna kriza kuhu ki ci ciber refliyi bir şef pırdı be. Ev ya ne astımı. Gava ku tedaviye refliyi bibe ev derbasmen kronik öksürük. Emcim kronik kuhu ki.
0: Are.
1: Evci sebebi ki refliye. yani her diyacı dikare bir kere refli.
0: Valla bir soba Huriye Hanım. Bu dibini temaşman edecek. Hem bir soba temaşmana hem şişiyar devin. Mamusa ben ne zaman bileyim Bala ve kışan temaşman refli. Yani dibini ne hoşeyi madde. Ne var? Ava madde mer asitli su. Ava asitli yokta. Bavici. Bir şey pırk. Jor.
1: Kuhuk. Evi çıbıkke. Evi seriku bilindke. Dahapse.
0: Tarrazi.
1: Gava razi. Di saat beriye raketini gerek tişki ve neho. Tişte asitli bulgur, tişte vusa, anji meyve, anji içecek tişte asitli ve neho.
0: Tişte tuj
1: olan. Ola, ona. Tişte pırgıran, eruni, etuş, ebahar.

0: pir hebe birana nexu dermanê hene bir here doktorekî gastroenterolog.
1: Gelek spas mamostavayana telefon ekmeyi dinjeyi li Diyarbekir keke Mehmet digejme. Keke Mehmet merhaba. Tüm hayratiye. Tu çavay başı.
2: Başı kureştaradi. Bu çavan mulhatin.
1: Serseri mi serronya vakta un me temaşa dik em gelleki keyf hoş dibin her evin her sahibi keke Mehmet.
2: Sağ olun. Sağ
1: olun. Kerem kem te godardı ki mamosti imji te godardı ki. Kerem.
2: Bu estan ve attım amı jeyim var koca rabizin. Ez ve korona hagu ez heki ketim. Ve şunda şun doktor doktori görüse bu ke psikater de kelli keti.
1: Eri. Gredey.
2: Bu derman kullanmış dedim de cana baş dedi varmak serma dedim de dedim hüküm dedi.
1: Eri.
2: Aydın ve bir erkek belgam cidavim.
1: Eri. Tu veya dveş. Mamusta pırsatış keki Mehmet reyi.
0: No.
1: Tamam. Keki Mehmet her hemen her sahabın serseri mi serçavi mi? Mamus eş işte çıkıp pırsın. Ek COVID-ler bas bir ki riski astım eziyeti değil mi?
0: Bu ara hinki ne hoş hem de bronşi olan hassas bronşi hassas. Hinki pişti COVID-te ve hassasiyeti bu ara devam kır. Hine ki tedavi astımı hinki heyeceğim dedim. Me çen sal der bas kır. Ali dinede de bir gava sermadı demin. Gava sermadı ki dedi astım zistane, havine, payize, bahare canına derdi ki dedi ne hoş diyeyim de vejin ki havini zistane fark dike. Yani baharı vakta şenayı fark dike. Bir meroveci daha pır zistane çeydi. Ve zistane sermayede. Ana gavan bina kuhil dedin. Boz emmeda bina me germdi be. O hintici şildi be. Nem çeydi be. Em busa bini hil dedin. Normal. Normal idi. Eko astımayı hebe o pır ser, sar bin hilde de bronşivanda usa spazm çedi be teng de be uçak ya kokuk ya bin tengi çedi be jiber sermaye sadı be uçak içi bu ke vakta zıstane ve her hakim mekisinge tene zıstane teda intermitan yani ara ara evi tedavi hilde
1: ere mamosta vayana peyamak me galleki jdervi velati mamosta Amerika New York ere galleki eftişki galleki mi hoşka gazal De bi az ana bi hamle mi mamosta. De bi az ana bu mu heft mey zaroke mi. Bu istiyo heş hefte az heft mey zaroke mi buyu. Astma mı heyi. Carna heyi krize astım yiyeceğiz der baskım. Acaba ev astım jibona geşadana zaroke zirar heyi. Tüneyi ez ne verim dermani astımı bistinim. Acaba dermani astımı zarok zirar heyi tüne. Hoşka gazal ev pırsak pırru pır mühimi. Jibon ve pırsat espasya hoşlar dişinim. Dibi eser ya YouTube ezi caj dubara ve temaşa bık. Dibi çünkü saat cudayma Mustafa Farkhaya. Hoşka gazal ev pırsa jibona ve Amerika Mamusta tübine TRT Kurdi di gece hamu her deri. Hevji
0: galaki. Tevdeki dünyayı.
1: Evet tevdeki dünyayı galaki mühime. De ana beşçi hoşka gazal hal ki hamleye raçer bık Mamusta.
0: Ejde bejim evye pır pırsaki pır gringe pır mühime. Çıma çünkü gavakı pirek
1: hamle
0: bin bir bak.
1: Eri.
0: Gavak pirek hamle bin diyeceğim ki evi dermane neş olun bir neş olun ama em diyeceğim karu zarar.
1: Eri.
0: Yani gavakı zarar bir gece uy pireki uy mirove o vi sebi uçak em dermana dış olun. Tebe ki dermane astımı ne zararlı. Gavakı hamle olan hebe Vanara em ayrı tedavi protokolü. Tedavi ki başka dedin. Ali sebiye de sıkıntıya çıma. Gava ku diyavi astım krizi derbas ki. Öçak sebiye dikeve. Bebek dikeve stresi. Dikeve stresi. Gava ku oksijena diyavi kembe. Oksijena sebiye kembe. Öçak zarar dikece sebi. Öçak gava dedi kadara çil hepti de doğum çedi be. Doğum belki kaç peş da be sebi küçük kilo ya kim zayıf o kas vere dünyayı evye tehlike. Bira muhakkak her doktore singe lura dedi ilacı hinki hene ki zirara van keme. Dayıkaram bir rahat garım bedin. Adneci de hamle de çavaya se çeşit pireki

0: bu hemleyi. Yek qet tişkî nabe, devam, rahat. Hinekî hinkî daha baş dibin, hinekî jî xerab dibin. Ez dibêjim qey navê Xezal bû.
1: Xezal, Mamusal, Amerika, New York'e dibêjim.
0: Xezal herhalde ev gruba seya da ye, xera dibe. Ev ya zirar belki bigije bebekay, bire heraba profesyonel eki.
1: Mamusal, tişkî bala mıkşa, gual aşkhane dixa bitim. Acaba aşkhane jî el restorante, ev behnavê jî ev tiştana jî zirar nedir? Aslında muhas, az viyaj bipersin, az el peyam jî Xezal ra bişirim. El restoranta bixebite, aşkhane bixebite, ev cana te dubeji, ev duman belki bir gece, ev jî riska ve zeyden ak, o kahve kriza
0: aslıya. Eğer nan peş belura, nan çeydike, servi dumane, servi yağı, servi baharatı bisekine ev jî binayı da çıkıyor, ev jî krizi.
1: Eri, ev jî gale kimi, ve çağı hoşka gazal, tuş Amerika haya vedere gihaşime, ve çağı peyamame yeke min gerek tuhaş ve dumane dur bixi, o gerek tu dermane yoksa baş, به نظام کار می وقتا تو درمانی خواب کار نینه تو بیدی که اوید زرار بگی جزارو که هم تو خواست درمانی خواب هر تیم به نظامی ده بین چاوداری پسپور ده بستینه بله نقطه نورم آموسا جی گله گیمی آموسا وای تلفون اکمه دینه جیه آنا جیل نوشیری تماشوانی مدی گیجمه که ویسل دی گیجمه نوشیری که ویسل مرحبا تو بخیر آتیم
2: مرحبا
1: سرسره مصر رونی هم راتی که ویسل
2: سلام بخیر به
1: سر مصر رون یاب توش که داره که ویسل
2: از ارزون قرار یادیمه
1: سر چاوه مصر سر سریمه امتا گودارد که ماموستیم پروفیسور دکتر سریا چتین یلماز گودارد که کرم کرم
2: پرسته کامه جیره یعنی
1: تمام
2: از چومه گویس
1: اره
2: دکتوری گو اک جیراته پشکاته
1: اره
2: سری پینجی ناخرته یعنی تجیبیه
1: یعنی آستم تر رای که بیسه گو چی یعنی؟
2: وره آستم باشانگجی ده گوز
1: تمام
2: دو هفت درمان دامه یک
1: ناوی درمان نبیشه حوجه نگ ناوی درمان بیشه یعنی دو درمان دایته نه وره تمام
2: دو هفت درمان دامه وانی که توپه
1: تمام اره اره امتا گودار که بیسه اره
2: شاب که من شاوی بکم
1: یعنی تو وا درمانا بکارتی نه لفقط
0: فیده نابینه
1: فیده نابینه نه واره
2: بله او ساله یبا میه که وا درمانا دخبتینم
1: اره تو دو بیوانا فیده نابین تمام امی انا وی پرساته برا ماموسته امی ماموسته پرساته جره
0: نه
1: امی وی پرساته برفیتی برس تو بسه امی انا بحث بکه اصنده تو چلو بکارتی نه امی بحثاوی بکه نور ماموسته وانا جی مهمه تو کی جانه بکارتینه که که ویسل من همو جوری وان هیه امی بیشه
2: از تورز میداد خبتیم من
1: خواهی نه نه کی جان ایک شبا
2: بازا انا توپنا درمانه دخی هندوری توپی دشکینی
1: اوانا اری ماموس اوه
2: او دستیت من کفی
1: تمام امی انا برفرتی چون که ام دخوازه بحثا چی بکن امزانی که او درمانه مرا شاشتی بسینجی
0: اری فیدن آبی امی انا برفرتی
2: بیابی یا دسته امید چه پیدا بود
1: تمام امی انا پرستات برفرد ببرسین من باش دقت تماشه بکه هر ابن ارسا آبا سر چاوی
2: درمان دخینا و ماکین با تیشکی دکشینی آبا
1: تمام
0: ابی آبا هر ابن ارسا بشه
1: تمام امی وی پرستات برفرد ببرسین کرم که سرسریم سر چاوی ماموسا درمان باش آبا اجبا ev tişna belki şaştı bir karnı hem çoğu karnı. Bize mamuz var. Ez duhazım var.
0: Kur'an'ı şaştı dışı
1: Ne var? Lemle, bu dibin ne var? Temaş var. Ev dermanı ek astı mı? Aslında pırı pırı mühime hemu. Gori me nivise kuan mamuz var. Dibes sedi hafte heşte bir şaştı bir karnı. Cibona ona başlar. Galek temaş var. Mühime. Hem duhazı berfedi bahsa. Ev çi mamuz var? Minak. Ev ve temaş var.
0: Ev ya cihazı.
1: Ali.
0: Ava. Tebekirini. تدبیرات جی جی درمانه کپسول جی کپسول
1: برای کامرمان نزدیک بخشینه اره
0: آوا
1: تا پلیکر ام چلو کاره
0: دشی جارا
1: پلیکر
0: شکیات تدا بزمار هیه وی کپسول دشکینه
1: درزی تدا ایت بخیر
0: درزی اره قید بزمار است درزی فرتره آوا گاوا کو حاضر به هل داده دست خو ویا کاشت که گاوا کاشت که دو از آن نخم دو خو کاشت که
1: ماموس از بستیم بسه گرگ بره اولی بینا خود
0: سینگا خود تجد که بینا خود برد
1: همه اولی نیم تماش من اجا اولی ام بینا خود
0: برد تشوالان تزانی
1: فهم بینا خود دانی نور اولی گرگ اون بینا خود برد تماش من نور ماموسا
0: بله
1: دور
0: Deviya darxis, bina xud bernexe, dilê xud da heta deha bişmire, yek, do, se, çar, pen, şeş, heft, heşt, ne, de. Eje bina xud heyedi berde. Awa gere were şoğlandini. Pirani nexweş nizani, ana hinki nexweşe mütte dibe ez astımım, dibejim ki deviya bişoğlini bir sez istara bejim, dibe nana xoca ez zanım. Dibejim ez disa istara bejim, ka, tizmiji godari ke çavate şoğlandini. Gava ez qal dikim, awa qaydi tarif dikim, dibe wala xocam awa net şoğlandi.
1: Ali.
0: Jiberi bije feyden eddi te
1: dibe. Demler, temaş var jam, duxazem, dubara bikaz rica jwe dikim, zaten dibe ev dermani asmi vaxta, seri hefte, heşte, şaşti mukartin jiborna feyda vete. Gerek un awli beyna xoya, awli baş berde. Dur bikşin normal olsa.
0: Deh saniye, dile kuda hatta daha beş mere berdi.
1: Dur mere devi hoşi.
0: Bir feyde dimi.
1: Dur gelen mere devi hoşi çile mamuz ave bir şey.
0: Hinki çeşit hakim prani de bejin az bejin via de bejin. Hinki çeşit de de kortizon heye. Gava muana dedin hem demiş ki pişte teş oğlandı. Devi ku bave verdi. Yani bardak ki abi şu ez drane ku fırçeke. Ez edi de bejin drane ku fırçeke. Serisi de var. Çünkü car ne deve ola hocam mı aveci verdi, dişse devimde birin derkete. Ez direkt vecim ka ses bey var, ber ya drane kufır çedi ki. Ya bir şey oğun yine dağıyı drane kufır çedi.
1: Ev çi mamosa fıs fıs sımer peliydik o derge. Ev çi lo bırak karvin mamosa.
0: Ev çi?
1: Dündüre ve derman dedik. Kona ki valla yeri.
0: Tev demona yo yeş ne derman.
1: Tamam.
0: Tıkava dıkhi deve ku peldi ki bina kufır
1: çedi. Çeca tam ter deve ku avara.
0: Fers ki te pelkir, pera bina ku bikşine, hatta daha bişmere davye berdi. Aynı çeşit.
1: Çen cara peyli ki?
0: Car ki.
1: Car, lem temaş var ece.
0: De car sübe de cari var ne, hoş çağladı ki, ava te digre pıs pıs dike, na. Car ki hatta daha bişmere, bina ku berdi, car kadını pelke.
1: Dü cara mere.
0: Dü cara vana, vanfüsüse dü car dü cari.
1: Ereye temaş var ece, me bina ku berda, gerek mere berdi. Yani tam peri ki bırak beynat edin navbera 10 saniye bir sekine dur.
0: Berdi.
1: Berdi. Evci gale ki mühimi mamusa.
0: Pır mühimi.
1: Ah her imi asla hem demek ki mamusa zor mere demek ki rahat edildi. Yani.
0: Zor.
1: Evci mamusa.
0: Beri dünya hoşkane da hemşire hebun.
1: Eri.
0: Ama eğitim de ana tüneye ez hekim eğitim. Evci aynı cihazı. Çarkit de zıvır ini.
1: Eri.
0: O da zıvar da denk jenay. Ez ana usta bıxmır.
1: Ari bu dengat.
0: Dengat. Gava kota çin deng hatı öçak derman hatı vi deve vira. Öçak usta.
1: Carci bena xo berdi.
0: Disa bena xo berdi.
1: Bıkşine. Haya daha bıçmere dur.
0: Davye berdi.
1: Ari evji gale ki.
0: Çeşit çeşit.
1: Am du xazı veya işte mi? Vana hamu seçar çeşit. Evji mamusa.
0: Evji aynıye tava verdi ki.
1: Ari.
0: Tava verdi ki. Disa ciye kapsüle heye.
1: Ari.
0: Disadıkı meze dıvra da bizim arhaya.
1: Tut beyleydi ki, eri.
0: Ebacı aynı.
1: Yani cürevan ve çağı emkar beji mamosa bu kurtası. A heri mühim. Bire avuli beyna hua berdin.
0: Berdin.
1: Dur. Beyleydi ki o bıkşine. Ne var mamosa? Vidermani bıkşine.
0: Eri.
1: Tam bıkşine o dündüre hua beyle.
0: Bıgre. Eri. Bıgre. Jibuna kuvi dermani. Vi reya bine da bgere.
1: O dur reya da. Bra berdi. Ev gel iki miyim temaş manca. Beyna xo berdi. Bıkşini. Deh saniye bıkşini. O deh saniye dündürer xo beyle. Deh saniye şeydi yedi. Ahiri miyim ev. Deh saniye bıkşini. Deh saniye dündürer ve beyle. Deh saniye şi berdi.
0: Mantığa deh saniye şi. Gavayın bina xo dedin. 5 saniye.
1: Evet.
0: Bin ki 5 saniye.
1: Evet.
0: Kadar adı bina kudur. Yani pırcı zeden ne canına ne hoş bir şey. Ez nukarım 10 saniye. Aslında dikare. Kadar adı bina kudur kare bir.
1: Evet. Evji gelle ki. Mühim. Mamusta aslında pırsak dinleyici ya. Mamusta çı pırsak gelle ki mühim de ya. Ana civayı pırsak dinleyici hatiye. Je Rusya'ya ki Mahmud Şmer peyam şu an diye. Debe ana kurukiyemi 8 saliye. Astın peyrayı mamusta. Debe ev dermanına dayı.
0: He.
1: Tabii fakat şopan ev dermanı kortizon hani derek ki tabii geçadana zaroka kemdik. Yani büyümeyi durduruyor.
0: Evet.
1: Yani mezbuna zarokarı zirar jere ez neverim karbinim ez acaba va dermana karbinim nim homosa va ez nedibizim kekime ham va sana homosa ne ev perse gelek mühime
0: gerek mühime
1: ev ji mühime anlarlar Rusya'ya gihaşime keke Mahmud jubona kurukiye xwe dibe ez gelek merdinim ejana Rusya'ya dıxabitim el ser inşaat emin dibeş
0: Ana de Sebiya da de laukada zedete ditni gava pişe sezde sali de Rizkada, keçkada, firekada daha zeydedi ve de dikkati. Ez gava talebi kuraj dövecim, dövecim östrojen ji her tişte mehifs kamacı, astım mehifs nake, kuahı mehifs nake, astım kuahı, ali firekada daha zeydedi. Ez tişki çava becim, kadara deh dozde sali, sebi lavinda derbastı be, braviya takipke, ayeke, adı doyacı, gava ku ihtiyaç hebe, gava ku icabtke, ev derman bir şoğuline. Ku sebi astma izede be binç kandına izede be evji me nikaremez me yani ev paj va bu kebe sebi tedi kama izede ne be kilo yev ev kem be jiberi ki ihtiyaç hep etkare bir şoğuline ama vanaş çağını vanaş doz evan hene tedi gora sebi ev kem te da berim dede yani emmez na dozu izede kademe kademe dedim
1: yani vakta Gori bir çavdırı spora gori doza öbesin zirar tüneyi.
0: Na.
1: Le doz zede mi ve çav zirarayı. Aslında bir çiki gele kimi ve çakı temaş var neca. Emrecai jüve dikin zarro karı mamosim de beçi. Heker un bin çavdırı spora nesliğin ihtimali zirar bir geç.
0: Evet.
1: Bin çavdırı spora da tüp pırskırık tüneyi ne tırsa. Ev pırsa pırsak mühim ki ki Mahmud espasya hoşları dişinim. Şivir haya Rusya'yı. Gele kimi Rusya'yı.
0: Sebiya'da havji pürmeyi mi? Hava sebiya'cı karakki evji. Hadi. Sebiya zarar dedi sebi.
1: Hadi. Her bir nersa. Mamusa var yana telefon ekmeği dinleyici. Tüm bir mamusa gelek telefon te.
0: Serçava.
1: Telefon ekmeği dinleyici. Koca eli hoşka azamet medigar. Hoşka azamet. Tüm hayratıyım.
3: Hadi işte razı
1: ol. Hoşka azamet. Mana navete çiğe mi? Bala mı kuşan? Azamet mana ve çiğe.
3: Ha? Rana izni zan kalbki mi lekiye?
1: Dışı nizaret ha.
0: Azim.
1: Vay mamusum da ve azim eller belge.
0: Gayret.
1: Tamam, kerek mi hoşka azamet? Serseri mi serçe abi? Hadi
3: işte razı ya hocam. Hocam daha sorunum en az tarabeyim ya. Kizi yok, kizi kamer astım ya, ciğer astım.
1: Tüşe astım, kizi kardeşi astım. Eri. Tamam.
3: Ya da çeşte kizi zaratı diyeceğin ne kadar çalmadı.
1: Eri.
3: Ana diyor ne kadar, demek istiyor ilaç ne oluyor, ne zaman?
1: Ya ben...
3: Ama şu an çiğneme tableti doydu, ha, hava doydu.
1: Öyle. Çen saliye kızka mı ana?
3: Efendim?
1: Kızka da çen saliye, ne yok çende?
3: 13 yaşına gelmişti, çeyrek idi.
1: Öyle, 13 yaşında, öyle. Mamusta pırsatı hiç kuşka azamet reyi.
0: Na.
1: Pırsatı hiç aynı atı, çiğ pırskırık atı, çiğ kuşka azamet.
3: Ya, mezi hocam, cari bazen zaktık şimdi.
1: Ev ne bu?
3: Bazen kanak şimdi.
1: Vallahi em ejver haya ve dere eser navita khamgin bu. Tatish ki galle ki tama qahran hoş kazam. Cigare düşmene me her tiştiye.
3: Normal mı? İşte zor düşünüm her her düşün kime bas kaç be nami?
1: Ere.
3: O bir de mesela çünkü bu bir ku bu kota kurmuş bir kota halaz bi.
1: Tamam. Eşler tiş gibi veşim. Ez ve belki tül zaroki hoşi harabiyak mazım jürjdike. Ezanaş mambosu hoş bepersem. Bir tülber zaruk cigare bak zirar heytuneyi me baş godar bekin me baş dikkat temaşa bekin me ve pırsatı berf edin
3: hocam derman ek dana mı da mıkhaberdan ata bari
1: are
3: derman ek dana mı ne bir şey four pack
1: Nala.
3: Ben bunu koyabı kullanmış dedim en sana ki boş tabi ama daha değişik derman dönemden çarpıntıydı kelime
1: çarpıntı çevir are Dilte pun çeviri. Tamam. Emi ana fe pırsata berfreti versin ve baş temaşe bekle. Her bir hesabı slab reş ko gelir.
0: Ana zişer atış ki becim. Yeki ku astım be. Cigare ve ko dozde kat. Gora merve normal. Koah dert keve yani.
1: Koah riski zedeyi.
0: Riska koah dozde kat zedet.
1: Zaten ve o seri faksi belayı zaten.
0: Herkes zişer atışı adı doya keçkavi dahi. Ev mirası giyişti ya keçke. Ana dev ya bav jiye ki astım be disekat. Ama her duji astım be sedi şest hefte sebiji astım derdi kevin. Alerji derdi kevin. Hem sebi vi astım hem cigare dikşine libali. Kesinlikle gere cigare devjiberde ayek. Adı doya ana ilaç da ye ki dibe carna ez dişoğlinim. Eri gere ilacı xo düzenli, dermanı xo düzenli bişoğline gava ku feyde ne dite evçak hara hekimeki ya ki jan da be ki jan hekim be bece via feyde ne yapayım evçak ezdekin hatta pinç pela tedavi astı mehe apela davi hinki zede ilacı vi granın ama hatta pinç pela dikarın tedavi ama evi xo mevzik hem cigara bikşine hem van dermana bikşine zor tedavi evi zor sebeci evce ezbecim kay dermanı xo düzenli naşoğlinin ana lura dib emjün yangı ateş agir ki lura he jibuna kuy bitemrine gerevan ilaca düzenli mehki düzenli şoğlanda her hakim seme şoğlanda seme hacar ki kontrol avi he
1: mamusta mini vise kuant jder vivalat bala mıkşa dibeci ek cigare ve xo deviyaji bav zaten genetik riska zaroka zedey dibe ev ve xoji soba pasif cicilik zarok hina xarabı teser veya beşe acaba Azamet Hanım vakti cigare ve xoz zararı ne giyin zarok ki xoş? Yani Aliza ve Zeyde ne ki?
0: Evet, dervelate xoğandı ya ziş tişki becim.
1: Evet.
0: Ana ev çalışma dervelate. Dibi ki gava piravi cigare ve xo epigenetik. Yani cibbe ev etkileşimi disebiya da astım riski zedet ki. Ne ku deybavi ku piravi cigare ve xo seviye de asıl riski zedet ki.
1: Evet, evci gelek ki. Bir de carna mı tişkidineş, balam tişkidineş kışan tamaşmaz ya tişki gelek ki mühimi. Hene ki insan hey mamusta dey cigare ve xo ya dibe tamam elmali ve naxo. Daharıl balkoni ve xo, jderve ve xo. Fakat dibeci ek jderve ve xo jiyin. Be behne o yaji ev cigara dumane deyke ve sev
0: Sergilevi.
1: Cilevan de be vanajı tesir edildi zaroka. Te beşçi mi amusta?
0: Beli, kavaku ketendir sebi hamis kır.
1: Ere.
0: Evçak digece sebi, vi zehiri digece sebi yani.
1: Ere. Mamusta evçak pırsak mey, zaroka em gori zanı ev astım pırsakı hamud zaroka. Çevi fakat nasıl ekimiş mi? Kovukta zaroki derbas dur. Her mezin be ve astım ne hoşa derbas astım ya şey. Hayya jiyana kudas şey berdi. Devam dıkı. Yani astım kendi.
0: Zaroka da.
1: Ere.
0: Ana zaroka da hinki evke dıha xırakır dedi prani dibecin astım. Ev ya prani alo kıyvan zede goştu kırkavan da he ev kaydı astım etti ditini. Asa teve ki astım nene. Zaroka da kaskı verici mi gote kadara dehsali ya. Pencu dehsali da prani derbastı be. Yani Ali. Baştı be sebi. Ev xırakır jeci ber alo koş bu goşte kırkavane.
1: Mamusta vay ana. Ana jivay telefon ekme tutubi. Mamusta hamuj her deri telefon te. Ana jil agri keke metil medgara. Keke metin tübe khirati. Ser serimi ser çay mirati.
2: Selamu aleyküm hocay delal.
1: Aleyküm ve selam. Ser serimi ser ronya mirati. Este gelleki.
2: Agri hatani diyar bakire selam.
1: Ser serimi ser çay. Este dülücan hamezikim keke metin.
2: Ali hürmet kim bata xodu tawinim bata xoja xanımı.
0: Serçava.
1: Ali. Kerem ki mamuse mi te ana?
2: Mamuse hanımamın astım hastasıya.
1: Tamam.
2: Yani devamlı demez doktora Erzurum'a Ankara yani ağrı kafayda gireneydi ama tüpek dedi derman dedi.
1: Ali.
2: Ha tüpü de hoca dem iyice göstermiş ki derman ayıdı. Hendere makine dişkine. Cana du meha pak du vesti meha astım oy pedi girem çavkın çare kevi heyeti ne?
1: Ali. Mamusta eri tut beji çi mamusta?
0: Du meha evet. Baş esi meha. Ev du mehu se meha vini zıstan farklı ki mesela bahari da haradı be çavadı be.
2: Valla hoca hanım ama baharı cisadı ve zıvistanı cisadı ve payızı cisadı ve mezav geran yani bile Ankara bile Erzurum ya bile Ağrı yani derman dedi eri meheki pak etti mehadi sarsımı pedigre.
1: Eri. Tamam. Tamam keke metin inşallah mamo sevmi ve pırsata berfse
2: diversin. Ayak ki diyecek keke mi hez vakti vezide henlerdi millet sırayıdan hakkı halal ki.
1: Eri.
2: ده سال بری بروشمی پاتلامیشون
1: اره
2: ده سال بری بروشمی پاتلامیشون از خسته در ده روشمام یعنی تمیز کردن ها از پاکم یعنی بین مینامه نایی گرتنی تداوی دیست از همه دکتر یا نشمه دکتر
1: تمام ماموستا اوه انشالله ماموستای من برفرتی پرساته برسیوینن هر اوه نرسامه که کمتین تو چاوه منه سر سریمه سر رونیامر
0: Ana çawa.
1: Roz bronş patlı.

0: temasî ve
1: pnimotoraks bîye pişik cana diteqe pişika meriva qaydê singere zikê jî piçûk piçûk balon hene cana kîst û hawa kîstî tiştê wisa pişik dikare diteqe yanî ew ya derbas dibe ku şikayetê wî tune ye dikare wisa dewam bike neçe nexweşxane ama gava ku şikayetê wî hebe bira mihaqeq here nexweşxanî ev yek a pîreka wî jî Demek ki pireka wî astıma tedip bez derman dişolunum. Demeh başe se demeh şunda xerab dibe. Demek ki ev tedavi jera kemti. Gere tedavi ya yüzeyde be. İro nekhoş ki mehe bu. Aslında mutfasa wî binim. Nel diyar bekir bu. Tedavi pel pel zeyde dike hatta pela penca. Nekhoş eki mehe bu. Ana çen sale evci kaydı viya ger ya bu çubu derekidine doktora her derger ya bu. En son hatta mı aşı despekir. Pişte aşıyın pır rahat bu. Ana pırcı keyif hoşe. Şukura digere. Gereki her hakime ki singe eku servi işe profesyonel. Her ura aşıya jitişkidini despekin. Avukasa gram be zor astı mevsabe.
0: Mamusta ev çiye ev jubona. Ev jide asım et jubona teşhisi mi yoksa jubona tedaviye bu kartine?
1: Ev ya daha pır rehabilitasyon hem de bejin. Perçeki rehabilitasyon eye.
0: Ev çe? Ev gelek mi?
1: Şu bunu astım eci dikare vere. Şu otici normal eci dikarem bir şey oluyor. Viya singa merva fredike. Beyna merva fredike.
0: Eri.
1: Van bronşa vedike.
0: Eri.
1: Herkes dikare bir şey oluyor ama eko astım be eko koah be astım pırna ama koah eda astım jifeyde dibine. O nadir hastalık eko pişkavan bibe hişk bibe. Evet. Duana da de Covid da mesela eko pişkan kristallenmiş bibe duana da fiyat te şoğlandını bina fretke.
0: Lene temaş var neşe ve kahve tevgar çedike. Em çilo mera maskiyo xoxurtke vijit mun. Pişkivan pe fredim. Ev çi se top dedi gerek mera çilo ki tuş ek astma wana be ek bronşita wana ek kuart wana peşniyard. Hem mere çok karbi mamusu ya. Açar bugün ya la az doğazım az bir yere binim.
1: Ola şeyna kama.
0: Az bir yere
1: binim. Çok ateş oğlandır az uya tarif ki.
0: Eri
1: az bir yere. Seris ve nevro evari.
0: Eri.
1: Pazda car püfte, pazda car kaşke. Gava ku püfte de hatta seya bicmire top hava.
0: Gerek her sirra bejor.
1: Her sirra ne bejor. Aya te
0: Ev bu.
1: Tu spordu ki çiğdi ki tuşkiza via zora yani. Beri mi goyaz çeynak?
0: Temaş var neyse. Ev ve kahve tevgarak. Ona pişka mere.
1: Frek.
0: Frek. Bu hatta yok. Mere.
1: Bine mere.
0: Avli püfke. Du canı şimdi mere.
1: Daha iyi bir zıvırıyla. Avli kaşkır. Fark nake. De gava kaşkır. Dile kuda bir şey ekti. Dosi. Ben de.
0: Ali.
1: Paz de car o vakit. Daha iyi bir zıvırıyla.
0: Bak bir zıvırıyla. Normal olsun.
1: Rastı. Kütte.
0: Ne mi zor mamaza? Ev zor me kaş kır gerime carjip. Haya her se topa mera rak jor.
1: Öyle ye top ki de top. Gava zaman der baske se topa prani ne hoş radiken. Fazla carji ama püfti. Bile kuda hatta se yapışmır. Çünkü hinki gereği olan topa ile havayı bir sekinin.
0: Ali.
1: Serisi ve nevro evari. Evci çeşideki rehabilitasyonu, eko bronşektazi, dedi kist hebin pişki o anda, koahe, o astımı, bana tevekat karımış oldu, Merve normal jid karımış oldu.
0: Yani, mamuz o tevekki, pişki benamı,
1: frebu,
0: frebu, valla temaş falan yiyeyim, ben şuar peşini yardıkım, ve kahve mera peydi, mera bana püftüke, tevekki hava katiye,
1: Beli.
0: Pişka mera, va frebu yuva mera, zane, evci, Vakti go egzersiz normal olsa. Sebe nivro evari. Ek prskrika wan hep bir jitu peşine yardık. Ek tüne bir jit.
1: Eri.
0: Ev şi kele ki miyim aslında. Tamam şu anca tişki iksivi. Mamusta em ez jarna. Deyim mera jarna şi tüne bu neydi. Tişna derdikhi. Em jarna ez jina hoşi khar. Vakti tişna tüne bu. Me lepek lepek mamusta. Ya jit balon.
1: Balon apıftı.
0: Me de go püfki. Aslında Ev egzersi balon eşi değil mi mamuta?
1: Eştir be viya petkeve. balon eştir be viya petkeve.
0: Mere püf ke püfkireji için ne balon. Evji ve kahvet eyi bena mere egzersi. Normal olsun. Evji kele
1: kimi. Bana tişkidine eji heye gavaku balga maon zede be. Dedi ni karibin bavejin. Singavan tije be. Gava bana bir şey oldu. Ne uy balga me daha rahat davejin derba.
0: Evji kele ki mühim mamusta. Mamusta carnayı aslında kriza astımı prupur mühime. Vakti mered kriza.

0: Bize astım el kuan ne mıkatıp emzanı ki tişte hina piskrek testleri mer. Ve çağı emkengi le sedu donza bigar mamosta. Yani kija demedi hedir emzanı ki valla tişki galaki piskrek çebiye. Em sedi sedu sedu donza alo 112 sedu donza emkengi le bigar kija demedi mer.
1: Gava ku pır binavan çıkıya singavan hıste hize hiz kuhkavan zedebe çok bu hundu karbince sedu dozda di karim bigarın yek. Ancak anal Avrupa yuvana herkes usta zuzu naçe hekima, naçe nefaşkana çıdıkın prani nefaşa civana dedin. Ey ava tüp. Yani buhar heye dışkenin ev ki hava berdi de buhar kaydı buhar et. Ez ya hini telebi hoşuydukum. Nahoş ki hatta yani nahoş bu hoşu merv ava gidikare eğitim bedevan van hinke. Biz teke car ki se cara jvana hilde prani kriza van disekine.
0: Evet.
1: Sedi note krize de kadine. Evye mühime ana biz teke car ki evi füsüse ya şine ya turunciye prani usanın keske şine turunciye süpiye. Vana biz teke car ki kas ki berite gote pelke bina hu bigrehin ki berde biz teke car ki ku kriza van pır gran nebe büviye rahat dibin. Derbast gün yani. Ama pır kriza van gran be. Nikarın haberdin, nikarın bina hüldün, hize hiz pır singa van te, zike van dusa duverme, singa van duverme. Öktüme öçak öy gazi acilek.
0: Bamusta avayana koordinatörü TRT Kürdi Kemal Gümüş, mer peyam şey. Debe emmişi astım eye, eslab rej Kemal Gümüş dişinim. Debe ez galeki ez ve bername ez dikkat temaş edikim. Debe ana mırji astım ey mamusta. Debe vayna bera deh roja ez derman ab kartinim. Fakat feden edici. Fedene acaba tişki şaştiye ye ez çer bikim. Debe min film kışandiye, min MR kışandiye. Hemu mi derman stendiye fede mi ne didiye. Min naven mamusta yukha mi bihisti inşallah. Debe ez dibakta ez verim diyar bekir. Ez dukhazım ez verim mamusta bedim. Debe acaba jvırjidi peşinyari mamusta mi çiye. Mamosta düzenli Kemal Gümüş gelek ki mamos servi mücari vi bernamet gelek il serdi sekine. Şu bunlar em de xwazan berfeti basık mamosta tejer çi peşin yar bakı.
1: Ana da roja dermanı kudu şol neje feyde nabine. Evan derman acı kas ki verip ve tarif kır. Herhalde Kemal Bey kaydetmedi şoğunu. Yani destaniye bina kudu grez.
0: Gelek izan yar mamosta.
1: Demek ki bu da şoğunu ne ki. Belki cerak kemti. Belki enfeksiyon ve viral yani bakteriyel. Belki antibiyotik. Yani antiviral tedavi para gerek yok. Vana cana kem dibinin em tablet dedin.
0: Bu nina doz kemti ne var belki?
1: Doz kem var em doz yedetkin tablet dedin. Ha viya da viya kem ma serisi bey var em dibinin roje cer ki viya cibiş olun. Daha ba dedin. Gava ku ava kriz be akut be em tedavi zededikin. Pey zededikin. Tableti koa hecem carna dedin yani. Uyadı dün uyadı. Hatta ne hoş baş be. Tukacı bir adayı beşe çi ilaç ve tukacı mıra beşe. Ana nave ilaca ne beşe durada.
0: Mahmuz Ağa inşallah var evvel. Zaten koordinatörüme Hamud Seviye Bernamedi Sekin T. Diyarbakır DVD'leri. Vakta bir nevan inşallah. İnşallah. Ziyaret edeceğiz. Bir dakika kareye tecrübe. Mahmuz Ağa hatta uya Bernamedi Kurtasi. Yani de tedaviye de em tişki şaştı. Dejmer kurtasi de çipeyem abi şimdi. Jumona tedaviye de serkefti bir tedaviye ve fede bir vini ser tedaviye peşinlerde de çiğ mamuzak. Bu kırtasi.
1: Kırtasi ezebeyeceğim.
0: Evet.
1: Astım ne hoşina ki sonlu ne yani.
0: Evet.
1: Ana bir dermana bir tedavi bir ev ki ne hoş tıkarın hayata koya normal, jiyana koya normal devam bükün. Yek ev ya. Bira muhakkak hekimi hu, doktori hu godari bükün. Ana ban ilacı prani em dedin. Dedi be ki ez baş ne bu valla cirane mi gote veya bağımlılık dike veya ne şoğline tedaviyeni karbice büfiliti evçak emrivecin ki ne şoğline tici baş ne abi gere muhakkak ilacı hu rast bu şoğlinin dibine kontrola hekimada kem bebe yacı zede bebe ev ayrı o tişkidine cezbecim anam payiz dedane vakta aşiye, vakta influenza aşısıye
0: evet.
1: Muhakkak bura merveki astım bun, her aşıya hu bübün. Ciberki viral enfeksiyona hu mühibski.
0: Mamusta aslında kurtazeze peyam agdini iştirmişim İstanbul. Dibi ez mamusta mi, mealimim. Dibi ez vırdı carna talebime astım eye, dibi ye kriz der baskır.

0: Telegohdarên Heja û Delal me gotu bû brastî coş û kelecana Teknofestê niha li Rihayê destpêkiriya hîn jî berdewam dike. Hevala me ya nûçegana TRT Ayşegül Aydemir Geçer jî brastî wê coş û kelecana wê qadê ji me re binixînîne bi gotinê ji Ayşegül bêl. Ayşegül, tu bi xêr hat?
1: Merhaba Nesrin.
0: Merhaba, tu bi xêr hat? Tu karîşî me re coş û kelecana wê qadê binixînîne? Brastî em dizanin coş û kelecaneke mezin di nav xelkê de heye, kerem bike.
1: Bele Nesrin, Festivala Teknolojî û Sermaye ya herî mizra dinyayê Teknofest baş ji bo şinat îro di barasirga hazgavê dest pêkir em jî seranserê rojê li biran meşofan heqeten jî îro li balafirga hazgavê qerebaldeke zêde heye lewa îsal ji bo Teknofest baş ji bo şinat serlêdanekê zêde heye nêzî 2 milyon kes îsal serî li Teknofesta li Rihayê da her wiha em dikarim bêjî li wê dipêjî û diha çar sadan bêjî Teşkaziyin teknoloji ülkeyle dersin İro. Teşkaziyin destekin hata daviyatı cümsesi. Mütevahi peyinci uçak. Teşkane ve verikir. Teşkaziyin teknolojiye varını dersin. Yuvanı cevap yiyeceğim. Ve de teknoloji de projeye kodikşandı ben. Her o İro tepe kuhatın kaldı. Ben hemen teknoloji, balafen, beymuro, İHA, SİHA, Hürkuş. Bu bayraklar tesise yüneyiz ve deyip Cüneyza dışı operin, duvara meleğin kodik şeyin, her var Balafran'la, Balafran'la, Asuban'la zıtırın o, Kopeşandar'ın havayı edikin. İsar Ali Erman'a, Zaro, Cuman, Kalupin, İroğlu, Balafran'da Hagafe, Rıhayere, Seransere, Roje, Beşari, Çalak, Yambul, ve hem de Mustafa Kepoçlar bastım. Her var Amikarım Beyciğim, Oman dayandı, Çetirev, Çetiran, Kodani Erde, Kopeşandar eki, Gelenki baş hat gıda kısmın. Sandığın cür bir cürdü bir hani. Zangan, Cisangin, Devletan, cür bir cür sand hani. Ona diyeyim için var sandan. Bir proje yandıların. Var lezzetli benim. Hiç var. Bir proje yandı. Bir şey yapayım. Her bu adam. Cisangin, teknolojiye şey gıda kısmın. Her idare yapıları mevcut. Teknotestanları haye. Heya çare çok mühe ve devam bıken. Hem de bir hal ifade ne kelecana teknofeste zirciye ve hem de şu okuyun. Hazır ispat etse turdiye hatta davya teknofeste emeği durabın. Her dağzı davya beyaz bir becim tarafı var Recep Tayyip Erdoğan'cı ve roja sette roja çeliye. Vara bala sırga halga pe ve beştari festivala teknofeste. Beştari zirciye teknofeste de.
0: Beli Ayşegül Brastî gelek agahiyen hoş te ji bo me ragand. Mala te avaz duxwazim veya jî bipirsim. Mi dengê stran abîz Brastî ez bawerim ku wisa stranê govendkî jî li wê derê dengê wan bilind dibe di nav xelkê de govend û dîlan jî heye. Me li ser nûçeyan gelek dîl ser ekranên TRT Kurdiye Brastî.
1: Enesko Brastî dengê de sunraye. Bira dengê kez zêde heye. Hem dikarim bêjin zira serestede. Müziken cüğün mü diyor?
0: Rastı.
1: Ben müdafısım, yolatığım, cacaran bira doğal dedi gerenin. Zülü bergen, hüncüm hemen bira ruha, zülü bergen heremi. Zülü bergen ruhayı hatına ifade edi gerin. Yani emsalim meyzin, merak zanet ve en festival ruhayı tezatıksın. Zülü berge yuvan, müzike yuvan. Hakikaten festivaleki gelek yapışı.
0: Beli, em spas dikin Ayşegül Cibovan ragahandine ete. Şkawwe ev coşu kelecan keli keli. Hem lisel ekranen TRT Kurdiye. Her uak yedin lisel radyoya TRT Kurdiye ji. Em ebu godare xo u temaşavane xo re ji. Parve bikin, marat avam spas dikin.
1: Gelek
0: Beli gudarin heja wak ve jibi şuaya havara meyanu çegahan Ayşegül Aydemir Geçerci Coşu Kelecana ve Kadej bu hatirin gudarin TRT Kurdi Radyo'ya bimere par vekin hini jemel ser berdavan bikim lehim navere en bi sitran ekebidin davide şuaya mel vederebin.

Mesti na khazım kalya mesti de khazım keçam mesti. Ah ah keçam mesti. Ah ah keçam mesti. Halimiz ki bekti tem erçen sale heviyat tem çavne heri deri tem keşke bir de dertli tem keşke bir de dertli tem keşke bir de dertli.

Kotiye Evar baş, weşan xoş xoşkan Nesrin hal İstanbul'e mı gohdari dikin ez Mehmet Tügürbüz. Strana Dilberi hebe. Mubini ser radyoyu gotiye mi geleke keyif xoş bibin ser sera. Ser çava jibili ve jih xoşka Gamze Çiçek jimereni bisan diye. Kotiye jibo havalı jiyan emi derali berdil emin Mehmet emin. Strana kej Hozan Dino gotiye ez dixwazim strana çu. Ez bavarım ku strana jibina ve Hozan Dino heyeli. Ne awe strana didemeke nezde. Ve strana meş xoş bo xatri ve binin ser radyoyu. Naha strana sasa serap ab navi. Buk ye delale kese goyro bibin buk takas ve strane emdiyari wandikin.

0: Wezîrê Çand û Turîzmê Mehmet Nûrî Ersoy, dicivînên sê sala Tirkiyeyê daxivî. Balkşanser projeyên restorasyon, avakirin, opêşxistinê yên herî mezin, oberfireh yên dîroka komarî. Her wiha Balkşanser pêşengiya turîzma Tirkiyeyê, Yalqada Kurevî, Wezîr Ersoy ve Kırna Müzeye Arkeoloji, Okan Zayı ya Kütahyayı jî pêkanî.
1: Koleksiyonumuzda son derece
2: Koleksiyona me pir dewlemende bi tevahî 6701 berhem wê di vê muzeyê de bên parastin. Em nêzî 3300 berheman jî di serdanên mêvanan de li vê derê nîşan didin.
0: Di muzeyê de beşên cuda yên wekî çînî, kanza, arkeolojî, bajar û etnografya hene.
3: Tevdire nu yeng kujbu fonan ten girtin çine. Yek gelek mühime do Reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan şi haber dah u tabi bir yarin kuhatine dayin çine. Yek gelek mühime. Dve meseleyi da temaşma neja. İro seru katya ragandini tabi kifşkir zelal kir ve meseleyi tevdire nu kuhatine girtin gav çine ve grafik emjuara bejin pevajuya tasfiye ve ligori mafin meşru eken sermayedaran u berjewendiya devleti bava eke heri biles ure safikirin. Tabi divi meseleyi de gerek insan ji mağdurun lazım eku u mağduriyeta wanji be rakirin yani mesele bir halkirin jubuve eke ji kararın kuhatine dayın çine gerek miyime. Jibo ve ji lijne koordinasyona fone hat afakirin yek sazi eken bejin lijne eke hat afakirin. Ali Kare Serokumar Cedetil Mazgu ve Serokat ya lijneye bike. Lijneya venerine yani lijneya kontrolü ya devleti DDK embejin ve fonan kontrol bike. U hinde rastgirinin din gen idari u hukukiji ve benkirin. Katılım evim, bir evim, o bankaya şirikatiye ya iktisatiye ve devre bankaya şirikatiye ya emlak eji benkirin. Ve kedin de grafik adını edeceğim devam bikin. SPK ve de çarçove ya tasfiyekina fonin fonan da ravşa malu likiditeyi diyar bike. O ligori ve kesin ku mütabakata van vere tamam kirin ve pereyin van ben dain. Yani ev kesin ku mağdurun ve de davya van kavrubaran da bir gijin perin kwe. Şuhulandın u venerin ali ser piyasayın sermayeji ve bir kuvvetkirin. Kararın u hatine dayın gelek mi? Tabi divan mesele anda da kayın davu cihene, geşedanin hadiseyin nu cihene, tabi li adleji, li emniyet eşi gelek kumambar hene ifade dedin embejinyen ku de emniyet ifadeyin kwe khlas. Dikin savqi mahkeme jite kirin. Dve çarçuve da şeş kumambar, ifadeyin şeş kumambaran le emniyeti hılas bu. O savqi mahkeme adli hatin kirin. Dozger der haq ise kesan da ji bir yara girtini xuest. Yani ji mahkeme idxuaze ku ev kes ben girtin. Vekidin BDDK ji karareke mühim da jibo penç şirketan şirketin fonan ku devri TMSF benkirin tamaşıvan neja tera yatırım destek yatırım hedef yatırım u destek finans fakturin ku tera finans fakturin reveberiya yani idareye van şirketan jivir şunda de deste TMSF da bir yareke va hatta dayın evyekşi gerek mühime tabi jibu piyasaya fonan tedbirin girink hane beguman. Hükümet jibu hamu saziyan pevajuye ve hassasi ji dişopine takip dike. Saziya kontrol an a devleti DDK'yı jibu tedbirin idari hukuki desbi khabatan kir. Banka emlak katılım eji jibu krina katılım evim o bir evimi serili saziya rekabet edi.
4: Atılacak adımları netleştirdik.
2: Megavin hauce diyar kirin u rênexşeya xwe kifşkir ji bo koordinasyona pêvajoya derbarê fonên ku werin tesfiye kirin me bi serokatiya alîkarê serokkomar lijneke xwedî raye ava kir wekî din min saziya kontrolan a dewletê DDK wezîfedar kir.
5: Gavên ji bo xurtkirina piyasayên sermiyanan hatin nirxandin. Ji bo ku careke din bûyerên bi heman şeklî çênebin ve rastkirinên hewce hatin axaftin. Ji bo fonan lijneyeke xwedî rayî hat avakirin. Saziya kontrolan a devletê DDK hat vazîfedarkirin. Lijneyê dest bi vazîfeya xwe kir.
2: Ji bo ku karûbarên fonên veberhênanan ên piyaseya sermiyanan û faaliyetên kontrolan li gorî mevzuadê werin kirin, ji bo ku tedbîrên îdarî û hukûkî yên hewce werin sepandin, xebatên lêkolîn û kontrolan dest pê kirine.

0: Di çarçoveya lêpirsînên fonan da Bankaya Emlak Katılım Ejî daxuyaniyek da. Bankayı jibo kirina katılım evim, bir evim u banka iktisat katılım ev serili saziya rekabet eda. Hat radahandın kup evvajo desturu erekirine didome. Lijneya piyasaya sermiyan anşazda ilone kontrolün derbare katılım evi uhin hisseyandın de temam kiribu. Ujbo kesin ku danustandın kiribun giridar bu. Hevde ilone eji emlak katılımı jibo kirina şirketin finansmanı serili eda bu.
1: De çarçove ya lepresina falan da operasyon ekedin hatkirin de operasyon eda jibo siv çar guman baran bir yara müçafkini hatayin. Vaziri Adalet Akın Gürlek liser medya civaki bahsa operasyon ekir. De çarçove ya lepresina eda sero kebereke lişneya piyasaya sermaye İbrahim Ömer Gönül veki guman bar ifade ebi de nahur gülke nüçe den serekrari.
2: De çarçove ya lepresina falan da operasyon ekedin hatkirin. Do operasyon edeş bu si uçar guman varan bir yara bin çarpkirine hattayın. Hatta nahaj bu dostu hevde kesan karibarin fermi hatın meşandın. Bencif şeş kesici kırtine. Vezir Adaleti Akın Gürlek, lisel medyaya civaki bahsa hürgüleyen operasyon eker. Vezir Gürlek, dağıyan ya kode kod, yen ku piyasaya manipüledikin, oşperiyen velatiye me pere kazancıkın, bila baş bizalimin ku, ve nikarbınç deste adaleti bravin. Akın Gürlek, raga handkuş ber ihtimala karibarin spekülatif o manipülatif, bir su şeşi seyindin jitin kontrol kirin. Gürlek kod, kesin kudu demek ki kürte kazanca kez edeb deskısını ve hemu tekili ve hesabı iman en banka men kontrol kirin. Ve nabeli de doz geriye jiboku ifade ebde, Gazi Serokeberi YSPK'yı İbrahim Ömer Gönülcikir. Her vaha Seroke Lijneya Reyve Biriye Yatera Portföyü Erdin Özel, o CEO'yu tera yatırmayı Emir Münir Sarp Enerjide de şeş kumambarlı doz geriye ifadeyi kodidin. Di çarçoveya lepirsine de jibo hın gumanbaran bir yani tevdiri hatın gırtın. Derhaki Jinas Rambej, Mustafa Sandal, Melis Süt Şurup Sandal, Obavevi Cihan Süt Şurup de bir yara gırtne hattayın. De sattani serhemu malum ülkeyman. Her vaj bu penc villayen lüks, en revebrin pusula portföyü Muhammed Yarız, o Serdar Turhanji bir yara destanini hattayın. Cibo Karsaz Cengiz Avcıcı bir yara gırtne hatlar kıstın.
1: Devleti de sabit mesele af olan Serokumar Erdoğan Ragan ku pevajo şiniz ve teşopandin o dvi naber eda SPK dozgiri o masakşi lekolin andikin gel o dvi roşeda ve mafin ve birderan çavabin parasın o pevajoya tasvekini ve çavab meşe. Kerem için ember arayabilirim.
2: Ve pırsina fonan devam dike. Gelod ve pevajoyu de fonan de geçedanin çavaçı bun. Her uha pevajoyu ve çavabin meşe.
3: Küçük tasarrufçular.
4: Ve berderin biçuk her izede fonan tercih edikin. Fon, pere evan ser nav evan dereke razı zinin. Legel fonin ku riske evan biçukin, hem fon jijbo kazancek ez zede be pere evan hissem brisk distinin.
2: Pişti geçedanen davi eşkere bu ku, kıymeta hissiyen hin şirketan bizanayi hatne bilind kirin. Ojber veji kıymeta hin fonan güheriye.
3: Fonlar 131
4: En behsa 131 fonu hat şirketin idareye portfoyan dikin. Dve pevajo da kıymeta hın hisseyin büçük logori kıymeta şirketin xue zede bilind bune. Hın kesa meriya danustandine ke daimi kıymeta wan hisseyan nebkhandine. Her ku hisse bilind buye kıymeta foneji zede buye. O bevi avay jver berderan pere komkirine.
2: Jiber Ravşim, Jara Heligring, Aroje ve Fikar, Oenişeyin ve Berderane. Serokomar Recep Tayyip Erdoğan raga handku pevajuj nezvete şopandın. Dve navberede pevajuja lepırsin o tasfiye jib hevkariye saziyen tekildar devam dike.
3: Şimdi devlet bu işe el attı. Gelen rakamlar...
4: Devlete dest afet meseleye zedetri 455 haza ve berderin biçuk hene. Dereuşeke bu sade normal ku insan jihin tıştan bitirse. Le bre serokomar diyar kurku devlet ve mesele jineş verdi şopine. Le gel sepeke dozgeri u masak ji pevajoy dimeşinin. Jibo tesfiye ya fonan ji komite kata vakirin. De ve veberderin me hinekidin sebir bikin. Ve haya şeş mahan pereye kwe bigirin.
2: Pevajoya tavsiye kirna fonan o diyar kirna mafin ve berderan. Ju aliye saziyin tekildar devam dike.
1: Rojemeger Yahya Berzak temaşıma neja Yahya genç bu civanek bu jibo TRT dixabiti Rojemegeri edikir le Gazze bir salan le Gazze dixabiti zilmu zordariya İsrail'e da girker nişane hamu dünyaya jida Berzak bar Rojekeveri ilo

0: Serili Teknofest'a di pencu çarkadan da jî ve peşbaziyen teknolojiye warin li darxistin îro dest pê kir. Em dikarim bêjin alaqeyeke zêde Teknofest'e heye. Seranserê rojê welatî hatin vê derê projeyan nirîn, balafirên Bemrov, Xemalî, Jinez ve dîtin wan ceribandin. Em dikarim bêjin ji çar aliyên welêt, ji çar aliyên dünyayê îro gelek kes hatin balafirgeha gapê. Seranserê rojê alaqeyeke zêde hebû bi rastî pranî jî li ser balafirgehan welatî Yen ku hatim ve dere balafren Bemrov, bayraktar tedidi, bayraktar tesise jinez ve ditin, wan ceribandın, emkarın bejin wan re vene hukşandın, jiçar aliyen valet kondekar, zaningehan hatim ve dere u projeyen hukun işandan, valatiyen ku hatim ve dere yek bi yek listandan geriyan, projeyen ceribandın, teknolojiyen Nuju nezvedîtin em dikarim bêjin heta çare cotmehê ve Teknofest li riha ve devam bike. Nacî veke ku hûn pişmin dibînin heya vê saetê jî çalakî devam bikin niha li ser dikê jî şanotê li darxistin. Her wiha em dikarim bêjin seranserê rojê xwepêşandanên balafiran hat kirin. Welatî ji alaqeyeke zêde nîşanî van çalakiyan, van xwepêşandanandan. Em dikarim bêjin roja septê siyê cotmehê ve serokkomar Erdoğan jî were vê derê. Îro jî Selçuk Bayraktar hat vê derê û ji bo Teknofest'e derket serdike û axivî. Em ê jî heta dawiya Teknofest'e ji vira kelecana Teknofest'e bişopînin. Nuhaji Dreze'de Nuçeyame'ye Teknofest'e heye.
1: Mihrican Asi Mengeri, Feza u Teknolojiye ya her mezna cihane Teknofest Güneydoğu'ya İsa'lı Bacar'a Peygamberan lırı hayades pekir. Droja Aula Mihrican'a da bir hezaran kesli kade bun. Hem li Erde hem li Asiman'an coşu kelecan'a kemezin hebu.
2: Çok daha net bir şekilde göreceksiniz.
3: Kelecana Mihrijana teknoloji o fezayı evcar lehereme pekatı. Zaruk u civane kotemira kızıl elma, hür kuş kağan dibinin o je ilham dibinin. Yani misaya teknofesti havunu hayal eko dikin proje.
4: Oradan uçuş gösterilir.
1: Teknofest şu bu civanın vesileye ilham meye.
5: Milli savunma maçı kırdı. Bravo Avnaj bunun. Bravo Avnaj ilham besinin belki bir Avnaj mühendis buna.
6: Uçak madiye mutlu bun.
7: Em pır kef haş bun. Em pır razinin. Fadeş ve işaki emek evane izgişa razı ben. Emci öğretmenin, emekişa öğrenci yukhanin vedere. İnşallah peşyame ronayı.
1: Ubalafira Kaan Lıkade bu.
3: Demirin canı da mizgini o sürprizle heri sereke kağan bu. O kağan balafıra bu herebe şer an Türkiye. O cara yeken kağan teknofesi da hak peşandan. Şiberifi yeken alaka zarukan gelek zede bu.
1: Vezîr Pişesazî û Teknolojiyê Mehmet Fatih Kaçır û Serokê Lijneya Reveberiya Teknofest'e Selçuk Bayraktar ve Kırna Mihrijanê kirin.
8: Daha yapacak.
9: Cuvanin me tiştin ne mümkün kirin. Xewn û xeyalên xwe pêkanîn, bawer kirin û xebitîn. Gotin bi alîkariya xwedê ez ê jî bikim. Îradeya wan ciwanan heye. Tirkiye xwedî ewladê xwe derdikeve. Bihêza xwe bawer e. Bi wêrekî sedsala Tirkiyeyê ava dike.
10: Teknofest bir özgüven devrimidir.
9: Teknofest şoreşa xwe baweriyê ye. Li hemberî hişmendiya Em nikarin serhildane, lehemberi teqlid, neçariye itiraze. Civanin teknofesteli dijye ve hişmeni denge xo bilindikin. Dibijin, mekir, em dikin, ya heri hecaji em ebikin.
1: Kesin hatın serdane bistandin teknofestere gerek alakadar bun.
0: Bala fren likade bala kondekaran gerek yedikşene, kondekaren kuten ve derebi bala fren ravene yedikşinin.
11: Bırak başa, mektebi mani başın, projavi başa, tayara vi başa.
12: Tayara pır başın, tüsteki pırındın, mektep mani, tüstek pır baş.
1: Hem temaşa dekin, hem de teknolojiye xomali di cerebinin.
0: Ji peşaneyin teknolojik haya kaden çalakiye, ji kaden ceribandire haya atölyeyin cürbü cürdü festivale de tenli dar kıstın. Valati hem dikarın berhemen teknolojik jinez ve bibinin hem jedikarın bicerbinin.

Rera jigula govendan sari çekir almere merhal lengere benet ardera juagay dazabavi aşirede sasiru gerra gidin o gelo neminim bino jibona beşari çeto çemili ağırra neminim daim ay akhuk

Mala sini fişe gu fişelini ge kolla ve koşedandın. Mala rame kozi gomadarı se kopsere koda ulgarandın. Mala amir bedeve de maşada girdin ser kozi gomadarı se mera tekandın. İngel ekbere kasemere koşbani kozi kabarda bu beyko yettengi esparadı kapandın. Derbeke desberda bu bizim bala bavece milke ge felemez kurra bena kudel sere tel tel karrafat gerandın. Engel o kijan ku şeyvan işirimu. İşev jevara kode da fenani imişe nava desmalı jera hediye.

0: Naza bavya şirin de za sirucu yerra Engedi no gel on emir Jine boğana bir şare çet o cemil ya gheran emin Dayı vay yakav Vay
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

Mala te xeraba çima tuna cile zurma şevdil Üçüncü kola diye eli serbari mi mekeme tuvena geyu Hayrava da sungu bere mi xişi mi nazikum Da zani de şefza ya mı da ya ile bu zazan artayav Çima gelal sercanu bedene xutabbi bu gelal

gidi lolo, gidi lolo, ah, gidi lolo, gidi lolo, bale seyo, was guneme o, çendi u çensa, lagalot, hev yo, ettemawi, gidi lolo.

murat zi şerbu gene xudane noviye Gelî biran onu zam xudane noviye Mine paşiyo çavi biriye belek sondaki xoye

Ademi derbasî kovyazer ay beşî nizam geradine qişan ay dilber dilber dilber dilber dilber dilber ay torne boy

0: TRT Kurdî Radyo.
1: Şekiliyle bana kaseye gel o etüncük şekil ve esimin geyiye emen dili bakir. Gali güne cinayla iyi gülü.

Deja mı go hazır avaz e bu makaş güsle gide kemase tilip eçelo avan hozala e Deja mı go halı korem yok o lezzet

Instagram'ya

Yar erdilem yar erdilem ev ev ev yar yar ya bra wala kol bina zohr zahmet gele ev ev ev zohr ev ev belki ev yar cab gerbe ev ev ev zohr ev ev erdilem yar erdilem ev ev yar yar.

zahlim Ya çavim kor bile baz ke teşkesine Vara zede sehvda bine kıvda biradi Khubah ve sar ocağa şeğe şeğe de rahli Emeh der baz nestun